Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahibimizde kan tumur tosılıp kalsa kandak agıhlandırış signalları peyda buludu degen mesmunda sözde birimiz. Bugün memleketlik yürek kan tumur sağlamlık günü. Eğer adem bedenindeki kan tumur sistemisini yol ildep karısak, dağı parçaları, kan tumurlarının tosılışını keltürüp çıkardığan baş cinayetçi bulup, her hıl yürek meni kan tumur keserliklerinin emnisinde kalaymıkkan, onun kalaymıkkan erket kılavatkallıkın körgülü buludu. Bütün bedendeki kan tumurlarda 3 xatarlık yol bölükü bar bulup tosılıp kalsa, əcəllik xatar kelip çıkışı mümkün. Birinci xatarlık yol bölükü, tövenki müce kan tumuri. Tövenki müce yürekten en yırak. Onun üstüge kan suyukluğu tətir yönünüşte üstüge qarab aqıdığan bolğaçka kan tomur inçge endotelisiyasının zəximlenişini kan tomur içki endotelisiyasının zəximleniş xətri çoğun. Kolesterin tövenki müce kan tomurlarda asalla çökme hasıl kılıp kan tomurlarını tosıp alıdı. Tövenki müce kan tomurları tosılışının dəslepki mezgilde kesellik yuşurun qozquludu. Adette onunla əhmiyyət veriş nahayt etdəs. Otra ve ahırqi mezgilgi barğanda dağparçıları kan tomurlarına yepişi velip, putkollarına eğri dərecede kan yetişmezlikini keltürüp çıxırıp, bemarının putkollarının qatlıq ağırışını, hatta nekrozlanışını keltürüp çıxırdı. Agahlandırı seyginali. Arteriya kan tomurlarının tarayışı 50%-ki yetkende pekat 25% arteriya qini tövenki müçüge yetip berip, tövenki müçe mağdursuzlanış, uyuşuş ve aksap meyengişini keltürüp çıxırdı. Kan tomur tosuluş 75%-ki yetkende tövenki müçe eğir derecede ağırıydı. Gangrena, yani çırıp getiş peyda buludu. Manğandın kiyin putmuzlaş, uyuşuş, ağırış, ya ki put işiş, teri rengi tatırış, kıçışış, yara peyda buluş qatarlıq əhvallar körülse, baldurak doktorhanının kan tumur taşqı keserlikler bölümüge berip, tövenki müce arteriyasını beçav aparatıda tekşürtüp, dağ parçısı ve körünerlik tarayış bar yokluğa karış gerek. Tosılıp geliş yüz berişinin kandak aldığını eliş lazım. Ala kadar xatarlık amıllarını, meselən, yokur kan besimi, yokur kan şikri, kandaki yağ köpeyiş kesili, tamaki çekiş, semizlik xatarlıklarını katlı kontrol kılış gerek. Eğer kesellik əhvali iğirlasa, doktorunun körsetmesi boyunca arteriyaga kövrük geliş operasiyası, teri boşluğu içindeki kan tumurlarını tüzeş operasiyası qatarlıq davalaşlarını kubul kılısı buludu. Boyun arteriya sistemisi yürek bilen çoğun meninin tutaştırdığan, en mühim kan tumur bulup, yaşının çoğun işi beden iktidarının acizlişiği əgişip, boyun arteriyası asalla tosulup kalıdı. Onun kesellik özgürüşü, İğir meni kan tumur kesellikini keltürüp çıkırdı. Köptürlük klinikilik tətqiqatlardan ispatlanışca 50%-dən 75%-kəcə kan yetişməzlikdən bolğan meni səktisi boyun arteriyasıdaki kesellik özgürüşüdən kelip çıkıdıkən. Bıraq, boyun arteriyası bir qədər teyiz bulup, ultra avaz dolqını da təkşürüş arqılıq asalla dağ parçalarını bayqıqılı buludu. Agahlandırış signali, boyun arteriyasında kesellik özgürüşü yüz berişten ilgiri, tıl tosalğısı, düşünüş iktidarı tövelleş, putkol maslaşmaslıq, tuyuqsız köz karangılışış qatarlıq əhvallar körüldü. Adette bir neçə minutin kiyin pəsiydi. Yuqurqi əhvallar körülse, vaxtıda doktorga körünüş lazım. Tövendeki şartlarının birge uyğun kilidgallarının boyun arteriya kesalliklerini tasqap tekstürüşünü tavsiye kılımız. 75 yaşdan çoğun, tacisman arteriya sol asası

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şitin Atletalının 6.0 Plus nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hämra boladı.
1: Saat 8.20'da Sılu Şitin Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki haber hämrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Moñğul tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9.20'da Sılu Şitin Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki sefer hämrayıñız. Yol ähvaldın, uçurlardın haberda bolalaysız.
3: Saat 11'de Sılu Şitin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki icadiyet hämrayıñız. AI yazıqçılık yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
4: Saat 12.20'da Sılu Şitin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki pultije hämrayıñız. Juğulamı numarını tamak biletik almaştırıp hem pultijeysiz hem hatırcam olsız.
3: Saat 14'te Sılu Şitin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki turmuş hämrayıñız. Sılu Şitin Sodi şäherçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
4: Saat 16'da Sılu Şitin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ilgilik tikleş hämrayıñız. İlgilik tikleş uyumuz bolsa Sılu Şitin Aptitalı yardım berdi.
3: Saat 17.20'da Sılu Şitin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki medeniyet hämrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
5: Saat 19.20'da Sılu Şitin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki mezelik taam hämrayıñız. AI tamak tizimliki bar.
6: Saat 20.20'da Sılu Şitin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ügünüş hämrayıñız. Bilim turmuşuñuzdan tem hurçığa aylanıdı.
7: Saat 22.20'da Sılu Şitin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki tenerket hämrayıñız. Sağlamlıkka hämrah bulup ägişip çeniqsiz.
0: Sılu Şitin Aptitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunu.
8: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansisi bilen Aptınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Tän sağlıkı zor baylık programısı da Aptınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
9: Anlav atkınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saklıqı Zor Baylıq Programısı.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu sahipimizden 5-ci ayının otturlarda Gilas bazarga selindi. Qanda qılganda texim xatırcam yegeli buludu, degen məzmun deyqitalardı buludu. Bugün köpçilikke tavsiye kılıdgan kiçik hareket, Gilas yeştin burun bir das sözük suğa bir qoşup, un qoşup, Gilasni 10 minut çılap, andın ekvatkan su bilen çaykaş. 5-ci ayının otturları dəl uçukçılıktaki Gilas bazarga selindigan pəsil. Ama Gilas'ın yüzde asalla çantozan, kurt tuxumi ve az miktardaki dehkançılık doğrusu kılıp kalıdı. Onun suyunun sömürüş iktidarı naçar bulup, un suyunun sömürüş iktidarı nahayti yakışı bulup, uşak dançıları Gilas sapıqının yeriklerine sınıp girip, meynet nerslerini elip çıkalaydı. Fakat su bilen çay kığanda meyve sapıqının etrafıdaki ölük bulanlarını pakiz yuğulu bulmaydı. Konkürt usulü daska sözük su koyup bir kuşuk adetki unni selip tekşi aralaştırıp gilasını 10 minut çılap koyumuz. Uvulu may postanın yerlip geçtin saklanış gerek. Andın un suyunu tüküp ekvatkan sözük su bilen iki kıytım çay kap kurusaklı buludu. Yuyulgan gilasının postu parkırıp, ise teximi xatırjam bolğulu buludu. Aval çılap, andın yuyuşka dikkat kılış. Meyve sapıqını elib etmestik gerek. Bulmasa, meynet su meyve etdege sınıp getirdim. Bugün setib olgan gilasını yeyişke aldırman, onu suyugi çılap koyun, pakız hem tatlı buluş, yazdı buluş, degişlik tem.

0: Musabakası başlandı. Ürümçi komandısı Sahip Han meydanda Karmay komandısı bilen musabaklaştı. İki taraf keskin tırkeşken bolsa mı ahırda tanışıp kaldı. 30 mıngdın artık tamaşıbın nek meydanda musabakı gördü. Şincan dericinin taşkarı futbol birleşme musabakası. Şincan'daki kölümü en çok, tesiri küçü en küçlük amavi futbol kursluk musabakası. Bu müsabakını ötküzüş Şincan'ın baş şuji Xi Jinping'nin tenterbiye doğrusudaki moyum bayanları ve futbol hizmeti doğrusudaki moyum yol yorku, tesdiki yol yorkunun rohini çonkuru ögünüp, ızçıllaştırıp, yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılıç tedbirini toluk delcayda, umumi yüzlük ızçıllaştırıp, Cumhur Millet Ortak Gevdesi eğini müstehkemleştiğine ibaret, asası liniyeni zıt çördep, milletlerinin arılışı almaştırışı, yugurluşunu ilgir sürüş, tenterbiye küçlük rayonu berpa kılışka, amumi tenterbiye musabıksı arkalı küç koşuş, yeni devirdeki Şincan'ın yakşı obrazını namayan kılıştaki mühim tedbiri. Bu nöbetlik musabıkıga Aptonum Rayonu Halık Hükümeti ve Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş Bingtuan'ı yetekçilik kıldı. Aptonum Rayonluk Tenterbiye İdarisi, Bingtuan Medeniyet, Tenterbiye, Radyo Televiziye ve Sayahat İdarisi, Erkaysı Vulayetlik, Oblaslık, Şehirlik Halık Hükümeti, Memuri Mehkime, Bingtuan'ın Erkaysı Şi şehirleri birlikte mesul bulup uyuşturdu. Musabıkıda iştin sırtkı topçula asası gevdi kılındı. Daimlik musabıka, şallaş musabıkasından ibaret iki baskıçkı bölünüp cemi 56 meydan musabıkı ötküzüldü. 8. ayının 9. günü ahırlaşıdı. Kadın kebin, şöbin faaliyetki katlaştı. Kayser kıyım alakadar halkılarga riyasetçilik kıldı.
1: Stansımız haberi. Tianjanda arzuğu intiliş naqşısı yanrap, çimlik kaynam taşkallıkı çömdi. 2026 yılı kalıptaşlık longısı Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıkısı 5. ayının 16. günü keşte Ürümçi Olimpik Tenterbiye Merkezli başlandı. Keyinki 3 ayı yakın vaqtta Tianşan'ın canıb şimaldan gelgen 14 komanda 56 meydan müsabıkılışıp top arkılık dostlaşıp müsabık arkılık küş toplaydı. Başlanış mürasımda top meydanı da çılan toruklar çaptı. Milletlerinin nakşı usul numaraları uğurlandı. Akıl pen texniki namayen kılındı. Özgücü başlanış mürasımı Şincan futbolçılıkıga romantik mezmun koşup, Şincan futbolçılıkının cesaret bilen ilgirlep, muvaffakiyet kazanış güzel arzusunu namayen kıldı. Artist La Wei Hao mındak dedi. Nait ayacallandım. Tamaşbıllar kızgın çabak çilip alkış yanrattı. Şuna bizim ilhamlanıp numarını texim yakşı uğurluduk. 30 mıңдан артық топ мәстансы нәх мейданғы жән болып, қызғылық арқылық Шинжан футболчылықының еп-еңі хайаты күшін ұрғытып, футбол қатты мәрекісігі жөр болды. Топ мәстансы Су Пей-Пей әр бір номер бәклі өзгіце вә мәзмұлық бопты. Хайран қалдым, деді. Puştek çelinişi bilen 2026 yıllık kalıptaşlık longısı Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıkısının tuncu meydan müsabıkısı başlandı. Müsabıkı başlanışı bilenle Ürümçi komandısı bilen Karmay komandısı ucun bilen müdafiyeyi tenküçep kattık tırkeşti. Ahri 0-0 netice bilen tenlişip kaldı. Karmay komandısının azası İlamcan İmincan mındak dedi. Köpçilik mahartını asası cahattin yakşı cari kıldırdı. Tuncu meydan müsabıkı bulgaşka ciddileşip kaldık. Sebellik ötküzüştün sakın almadık. Lekin nait yakşı oynadık desek buludu. Ürümçi komandısının baş teyirneri Dilşat Abdurşit mındak dedi. Nait kaldıs müsabıkı buldu. Kaytkaninkin bir aptişi de müsabıkını tahlil kılıp taktikini tanşayımız. Okşumağın komandılar bilen müsabıkılaşkende okşaşmağın taktiki kullanımız. Şu günü Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıkısının Canobi müsabıkı rayonu da Turpan komandısı öz meydanı da Xoten komandısı bilen müsabıkılışıp ahri 0-0 netice bilen tanışıp kaldı. Kaşkar komandısı öz meydanında Aksu komandısı bilen müsabıkılışıp 2-0 netice bilen galibi kıldı.
0: Emdi stansımızın futbol kattı merikisi bir niyetten arzunu emelge aşırı sahnesi mavzuluk obzorunu anlatınız. Şincan'daki her millet halkı taqaza bolgan 2026 yıllık kalıptaşlık longısı Şincan dereceden taşkırı futbol birleşim müsabıkısı dağı doğuluk başlandı. 3 айық яқын вақыт

0: vaziyatda bir qo'shilgan in butun rayon birlashib harakatlanish shakli qo'llanildi. Shinjongdagi viloyat oblast shaharlar bosh temliq faoliyatni mos qadamda qanot yoydirib, to'g'ri bevosita ko'rsatish, to'g'ri dorilari ziyorat qilish qatorliq shakllarda meyiblarni yo'llash, meyiblarga yordam berishning ijtimoiy ta'sir kuchini kengaytirdi. Abdunum rayonlik meyiblar birlashmasi partiya guruhining a'zosi muavin kengash boshlig'i Chunjin mundaq dedi. Meyiblarning turmushini kafolatlantirish xizmatini sijil puxta tutib, meyiblarga yordam berishdagi turli mulozamat tadbirlarini inchiki tuzib, meyiblarning qonunlik huquq manfaatini chin qalb, chin hissiyotimiz bilan qo'g'dab, xalq turmushi amaliy ishlarini chin qalbimiz, butun kuchimiz bilan yaxshi ishlaymiz.
1: Stansiyamiz qabri. Jungu neft ximiya sanoati guruhi Guangming nomliq sog'lomlik test poyezdi 4 ayning 20 kuni Aqsu viloyatida ko'zga oq tushgan bemorlarning salomatligini asliga keltirish haqsiz operatsiyasini boshlagandan buyon 5 ayning 13 kuni qadar 252 operatsiyani tamomlab, shu joydagi ko'z kasalligiga giriftor bo'lgan har millat bemorlarga yorug'lik elib keldi. Jungu neft ximiyasi Guangming nomliq sog'lomlik test poyezdi Jungshan dosh va Jungshan ko'z kasalliklar markazining mutaxassislari kollektivi har kuni ko'ziga oq tushganlarning ko'rish quvvatini asliga keltirish operatsiyasidan 16dan 18ga chiqildi. Eng ko'p bo'lganda bir kunda 31ga yetdi. Uchtirpan nohiya Yangi Avat yezdiki dehqon Tursun Kanjining o'ng ko'ziga oq tushgan bo'lib, ammo bolayli deb qilib, kundalik turmushi og'ir ta'siriga uchirgan edi. Operatsiyadan keyin uning salomatligi nohiyati yaxshi asliga keldi. U mundaq dedi. Ko'zim ko'rmaganlikdan bu yerga kelib operatsiya qildirdim. Berib kelish, yotoq, tamoq xarajati, tekshirish, operatsiya qilishning butun jarayoni haqsiz bo'ldi. Ko'zim ko'rdigan bo'ldi. Buningdan intayin xushal bo'ldim. Sog'lomlik test poyezdi operatsiyasi Aqsu shahri Uchtirpan nohiyasi qatorliq 7 nohiya 2 shaharni qopladi. Kasal ko'rsatadigan kishilar to'pi, o'tir yosh, yashangan dehqon chorvachilarni asos qilgan bo'lib, bemorlarning yoshi 45 yoshdan 83 yoshgacha. Mutlaq ko'p qismi chat, yiroq yezi kentlar va tuman kirimlik oilalar. Davolash kollektivi ko'z kasalliklarini tasqab tekshirish, kliniklik diagnoz qo'yish, operatsiya qilib davolash ham operatsiyadan keyingi salomatlikni asliga keltirish bo'yicha boshqurishni qanot yaydirdi. Sog'lomlik test poyezdi kasalxonasining sestralar boshlig'i Jang Huiting mundaq dedi. Kasallarning ko'zidagi dokini elayotgan o'sha daqiqada ularning ko'z oldi yorg'andan keyin chin qalbidan urg'ib chiqqan tabassumidan biz tortgan barliq jafolarimizning arziydiganligini his qildik. Poyiz Oqsuvda 3 oy turib, ko'ziga oq tushgan 1200 dan ortiq bemorni butun musofirlik haqsiz operatsiya qildi. Aqsu viloyatlik 2-chi xalq doktorxonasi operatsiyadan keyingi salomatlikni asliga keltirish va bemorni yo'qlash boshqurish xizmatini ustiga olib, ikki joydagi doktor sestralar zich maslashdi. Aqsu viloyatlik 2-chi xalq doktorxonasi ko'z kasalliklari bo'limining sestrasi Tanlina mundaq dedi. Jungshan ko'z kasalliklari bo'limining sestralar boshlig'idan ilg'or parvish ideyasini o'rgandik. Operatsiya muvaffaqiyat muvaffaqiyatlik bo'lib o'tdi. Bemorlarning ko'rish quvvatining g'uvoliqdan aniq ko'rishga o'zgarib, texmo yiroq joylarni ko'rganligini ko'rib, qalbimiz mo iliqlik to'ldi. Bu men uchun bir xil o'g'inish, shundoqla bir xil cheniqish.
0: Endi qisqa xabarlar anglatdimiz. Aqsu viloyatining yaqinda 2026 yillik 2-chi turkumdagi 2 muhim 3 shimol qurilishi turi tasdiqiga erishgan 4 turga jami 1 milliard 121 million yuan mablag' selindigan bo'lib, tunji turkumda naqlashgan favqulodda uzoq muddatlik aloyida zoyum mablag'i 251 million yuan. Bu turlar Girvek qashaloshdagi o'rmon, o'tloq balvig'i qurilishi, qumlashgan yerni doirlik to'sib asliga keltirish, suv tuproqning eqib ketishini har taraflama tuzash qatorliq sohalarni o'z ichiga oladigan bo'lib, tuzash ko'lami 675900 mo'g'i yetadi.
1: Jungu neft ximiya sanoati guruhi o'z oldiga tadqiq qilib ishlab chiqargan 103 numarlık musabıqı avtomobili yakılığı meyi 5 ayının 16 günü Şincan'da ilan kalandı. Bu, devletimiz öz aldığı tatkı kılıp yasağın musabıqa abdombilin yeğkılığı meyye bolıp, devletimizde işlenken yukarı ıhtıdarlıq musabıqa abdombilinin yeğkılığı meyye boşluğunu doldurdu. Hem de Şincan'da ötküzülüvatkan 2026 yıllık EYPAV, Cungu Teklimakanlı Ayrılış Halkara Ralli Musabıqsı'da aval işletildi.
0: Devlet yolu 217 yılın yazının Mayta Kuşa Taş yolu'da kar tazlaş hizmeti tünü gün tamamlanıp, bütün liniye boyunca katnaş başlaş tətür sanak baskıçı girdi. Keyingi mezgilde Şincan'daki taş yol asraş tarmakları çüşüp ketken taşlarını vaktada tazılaş, yol yüzünü remont kılış, eslerlerini asraş katarlı hizmetlerini kılıp, Mayta Kuşa Taş yolu'da katnaş başlaş tayarlıkını yakış kılıdı.
1: Emdi, Abdanım rayonumuzdaki 16 şehirden avar aydın məlumatı anlatınız. Ürümçi dava uçuk temperatura 12'den 23 Celsiya gradis kuca. Altay'da hava uçuk bulup kiyin bulutlandı temperatura 7'den 18 Celsiya gradis kuca. Çöçek'da hava uçuk temperatura 6'den 25 Celsiya gradis kuca. Gülcü'da hava bulutluk bulup kiyin azırak yamğur yağıdı. Temperatura 13'den 27 Celsiya gradis kuca. Bortalada hava uçuk, temperatura 12'den 27 Celsiya gradis kuca. Karmayda hava uçuk, temperatura 15'den 28 Celsiya gradis kuca. Köytünde hava uçuk, temperatura 13'den 27 Celsiya gradis kuca. Şihanzda hava uçuk, temperatura 13'den 29 Celsiya gradis kuca. Sancıda hava uçuk, temperatura 12'den 26 Celsiya gradis kuca. Kumulda hava uçuk bulup kiyin bulutlanıdı. Temperatura 11'den 27 Celsiya gradis kuca. Turpanda hava bulutluk. Temperatura 20'den 32 Celsiya gradis kuca. Korlada hava bulutluk. Temperatura 17'den 30 Celsiya gradis kuca. Aksu'da hava bulutluk. Temperatura 14'den 31 Celsiya gradis kuca. Atışta hava uçuk bulup kiyin azırak yamğur yağıdı. Temperatura 18'den 33 Celsiya gradis kuca. Kaşkar'da hava bulutluk bulup kiyin azırak yamğur yağıdı. Temperatura 18'den 33 Celsiya gradis kuca. Xotende hava bulutluk. Temperatura 21'den 34 Celsiya gradis kuca. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 12'den 23 Celsiya gradis kuca bulut. Hürmetlik radyo anlıkçıla, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Ettigerlik Xəbərlər Programımızı boyunca anlatış verdik. Bu qıdımkı programımızın tərcümalları Arzugül Xalıq, Van Suci, Muhariri Muhammed Əvvəl, Mədinə Mərdan, Məsul Muhariri Zulxumar Qurban, Dikturları Zulpiya Mahmud bilən Həsəncan Sabut. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Ettigerlik Xəbərlər Programımızını anlıqınınla rəhmət. Sılışıdın abonçılar terminalını çürsünüz. Teximi köp sərxil məzmullardan xəbərdar bolalaysız.

0: vatan chaqirmoqda. Kanshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmisi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyosatchi Roshangul Imam.
1: Bu qadimgi programmamizda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Urumchi yuqori yangi texnikalik kasblari taraqqiyot rayoni, yangi shahar rayonining baxtlik makon qalblarni illitish, davolashni nuqtada sinoq qilish apparatining yopiqi ochilib ish boshlanganligi to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Shinjang sahifimizda davlat yo'li 219-chi liniyasidagi Arshangdan Qo'rg'osqichi bo'lgan tosh yo'l qurilishiga 5 milliard 150 million yuan mablag' silish tamomlanganligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifimizda 2026 yillik yangi davr yosh avangardi Liminni tanishtiramiz.
1: Programımız yana Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu solushiting abonechilar terminalidan mas qadamda anglatiladi. Hamda har vaqt ilgiriki programmalarni anglagili bo'ladi.
0: Shinjangdagi yangiliklar.
1: Bu mezgilde Atonum rayonunun her kaysi caylarda has meyvele pişip bazarga selinip, bazar ihtiyacını kandırıpla kalmayı dikkallanın hem yanını tekimi tompa etti. Peyzavat nayasının gol toğrak bazarıdaki parnikta koğunun huşhidi dimakı urulup duratdi. Yap yeşil koğun pilekleri de tok, yumulak, baldır pişirgan peyzavat koğulları kişinin iştihasını kozga etti. Bu bir türküm qo'g'in bu yil 2-chi ayning 5-ida ko'chirib tikilgan bo'lib, butun jarayonda parnikda tujuplab terish andisi qo'llanilib, temitib sug'urish, dal joyda sug'urish texnikasi moslashtirilib, pishish davriligi zo'r darajada qisqartirilib qolmay, yana payzavat qo'g'inining supitiga kafolat qilindi. Dehqon Zohir Abla va uning oilasidagilar uzish, ayirish, sanduqi qochilash bilan aldirash bo'lib, chehrida molosol shodlik jilvilandi. O mundaq dedi. Ilgiriki yillardagidan 15 kun atrofida baldur pishdi. Sotib olguchi savdogarlar noyati ko'p. Har kilogramining bahosi 25 yuan atrofida. 90 nohiyasidagi 8700 mo yerdagi oq o'rik hozir keng ko'lamda pishib bozorga selindi. Bu joy bevosi ko'rsatib setish bilan tez yetkazish, sovuq zanjirisiman to'shish, qo'sh yo'nalishlik turtki bo'lish orqali ishlab chiqarilgan joydan butun mamlakatga bevosita yetkazish, setish yo'lini tutashtirdi. 90 noyasining g'olboyi yezisi Qasqir kentidagi oq o'rik setivilish nuqtasida kent aholisi yangidan pishgan o'riklarni to'shidi. Ishchilar ayirib yashiklarga qochildi. Setivelish savdogarlari mevini tekshirib egirligini o'lchab rasyot qildi. Donliq, tatliq oq o'riklar etiz boshlardan tez sur'atda yig'ilib, sovuq zanjirlik ashyo obirti orqali butun mamlakatning har qaysi joylariga yetkazildi. Liaoninglik setivelish savdogari Liubao mundaq dedi.

0: توق تعمی تاتلیق سپتی ایسل بولوب استیمالسلانن چونکر یاقتورشیغا ایریشتی گیلاسنن پیشیمو نورغون سایاچینی باغچیغا کیریب چوکمیش شکلده صحرا گیلاسلارنی اوزیشنن خوشاللیقینی ایس قیلیشقا جلب قیلدی سایاچی مکرم یاسین موندق دیدی بو یرنین گیلاسلری اینتاین ینی تعمی تاتلیقکن بیر طرفدن اوزیب بیر طرفدن ییسه اینتاین کونگلیق بولودیکن
1: Yaqında yerlik məzdilik taomlarını Beijingda şöyə kirgizüş Qashqar məxsus meydan faaliyyəti Beijingda şöyə ötküzildi. Beijingda şö Jiayuan aşxanası bilən Xinyuan aşxanası da çaynak şorpsi, qoy göşi polosi, bachka kavabi, Qashqar lasijisi, maral beşi beliq kavabi qatarlıq məzdilik taomlarının xüsusiyyəti ətrafqa tarqılıb nurğun oqutqıcı oquğucunu qanğuça ozdırınışqa jalb qıldı. Beijing Daşö'nün okuğutsi Savaktaş Joe ilgiri Qashqarga sayahatke bargan bolup, mektepte Qashqarning mezzelik taomlarga yana bir qitim iğiz tekkenlikidin hayajallanıp bundaq dedi. Nahaytiye qışlıq iken. Bultur yazdikige oqşash his kıldım. Bu bachka kavupini men bultur Qashqar diyep baqqan. Beijing Daşö'de Qashqarning mezzelik taomlarını yana yeyelişimni oylap baqmaptiken men. Xuddi Qashqarni Beijing Daşö'ge köçürüp kelgendek nahayti yiqimliq his qildim. Bu qitimki faaliyet Qashqar tämini tetish Yipek yoli manzirisidan ozdirilishni baş temi qilib, mezzelik taomlarını vasit qilib, maktab bilan yerlikning madaniyat sayohati yo'g'urilgan, ixtisosliklar o'zaro tutashgan qalibdoshlik ko'vriki barpo qildi. Faaliyette taşkı meydanda hem türtkü buluş ve işki meydanda yiz kılıçtın ibaret işki çoğun rayon tesis kılıngan bulup, mezzelik taomlarını tetip görüş, halk örp adet körüki, medeniyet sayahatını tonuşturuş, ixtisaslıklarını kirgüzüş, yetiştiriştin ibaret töt çoğun bölekni öz işçiga aladı. Taşkı meydanda Qashqarning medeniyet icadi yaxşı buyumları, gayri maddi medeniyet mirasları, kol hünervençiliki ve en-envi çalğulları merkezlik körgesme kılınıp, min yıllık hüner yetküzildi. İşki meydanda Qashqar kademi şehirdeki koçular bilen Pamir igizlikideki Van Hong Daka menzirleri kayıtta oyulgan bulup, Yipek yolu menzirisi meptun kılış şekilde namayan kılındı. Qashqar viloyatlik madaniyat radio televiziya va sayohat idorasi partiya grupsining asosi idoraning muavin boshlig'i Shuyan mundaq dedi. Ko'pchilik maktabdan chiqmaylar Qashqarning Yipak yo'li manzirasi va xalq urf-odat madaniyat sayohatining sehri kuchini cho'kmi shaklda his qila oladi.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngar büyük cunhua. Bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: Radyosu, Radyo Haberler Merkezi, Uyghur Universal Radyosu, açlıkını ticeşte monolarını eskertirdi.
1: Tamak ne ilmi buyrutup, sağlam ozuklanaylı. Tamak ne pakız yap, eşip kalgan bulsa elav alaylı.
0: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemeçlik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak ıstılı medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak tayarlışımızda kançılık vakit getirdin?
2: Şalının gürüşke ayınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, Kalı güçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziye İstansısı Radyo Haberler Merkezi Uyghurçe Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, minin ailem.

0: yurtdundagi yangiliklar. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda Urumchi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni yangi shahar rayonining baxtlik makon qalblarni illatish davolashni nuqtada sinov qilish apparatining yopiqi ochilib ish boshlanganligi to'g'risida so'zlab beramiz. Yaqinda Urumchi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni yangi shahar rayonining sog'lomlik Yukarı yeni teknikisi baxtlik makan kalıplarını ilitiş davalaş boyunca noktada sınav kılış aparatının iş başlaş murasimi Wenxuan mahallesi sahiye mulazimet ponkitide ötkizildi. Asasi katlam davalaş süpütünü yukarı kötürüp derisini östürüştüki ülgülük ponkit noktası buluş süpütü bilen bu sahiye mulazimet ponkiti Urumchi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayon yangi shahar rayonidagi 22-chi baxtlik makon qalblarni ilitish davolash bo'yicha sinov qilish apparati hisoblanadi.
1: Boshlanish marosimida Urumchi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni yangi shahar rayoni Shenjang tibbiy tashxisi qarmoqidagi 4-chi doktorxona Avtonom rayonlik jungiy doktorxonasi bilan hamkorlik kelishimi imzolab, mutaxassislar tövenge tushish, texnika jihatdan yordam berish, yo'lash, qo'sh yo'nalishlik yotgap diagnoz qo'yish hamkorlik mexanizmi o'rnatdi. Doktorxonadagi mutaxassislar naq maydonda aqsiz kasal ko'rishni qanot yoydirib, aholilarning doim ko'rilgan kasalliklar sozilma kasalliklarni birma-bir tekshirish, sog'lomlik bo'yicha maslahat berish Jongyi tibobiti sog'lomlik bo'yicha kutinish qatorliq mulozimatlar bilan ta'minladi. Shenjang tibbiy tashxisi qarmoqidagi 4-chi doktorxona Avtonom rayonlik Jongyi doktorxona universal ichki kasalliklar 1-chi bo'limining muavin mudiri Zhao Mingfen mundaq dedi. Aholilari ishki oldidala 3 odarijilik doktorxonalardagi mutaxassislarga ko'rinalaydi. Ularning amaliy masalalarini hal qilib beradi. Asosiy qatlam

0: yetəkləb, ögütüb, onlarını daim görüldüğün kesellik, köp görüldüğün kesellik, sozulma kesalliklerini kıyılıplaştırıp davalaşını iyileş imkaniyetine iyi kılımız.
1: Vinşven Mahalle Sahiye Mulazmet Ponkitiga rakamlaşken X nurluk süratki iliş köçme aptumu bili. Renglik Doppler ultra avazlık diagnoz koyuş üskünüsü. Yırak musapilik şindiyentu üskünüsü hem ikinci derecelik biyo tecrübe hanı seplengen bulup. Mahalle perviş ponkiti bilen birleşi perketlenip. Şik aldıgıcı bir perviş kılış, ailede kütünüş, salametlikle eslige keltürüşki yetekçilik kılış katarlık mulazmetlerini kengaytti. Mahalle ahalisi Jin Feng Ying mundaq dedi. Haqiqatan qolaylıqken, doktor xanığı berip, öçüre tutturduğun vaqt mutnayeti uzaq. Nomor eliş, bək avarıcılıq. Bu yerde uzaq vaqt öçüre tutturmayımız. Tomurnumu inçki təfsili tutudurken, intayın halıqçılı. Qolaylıqken, mahalledeki ahalilerge mulazmet kılgalıqıga apırın eytimen.
0: Ürümçi yukarı yeni teknikalik kasıpları Tarakkiyat rayonu, Yeni Şehir rayonu, Sahiye Sağlamlık Komiteti Partiya Grupsının şujesi Liu Weiming mundaq tanıştırdı. Bəxtlik makan, kalplerini ilitiş davalaştırı, əla sifatlik davalaş baylıqını tövenge düşürüşki dayanıp, 3 derece boyunca diagnoz koyuş davalaş sistemisi bərpa kılışını tezlətdi. 26 noktada sınaq kılınadığan aparatını ilmi tallab, bir aparatta bir lahiye buluşunu yolu koyduk. Növette 22'si muqim yürüştü. Cemi 144 qitim halısını kesel görüşpə aliyyit qanat yaydırılıb, 15 min adam qitim ahalını qapladı. Kimeytilgən keçirim kılınğan əq 700 min yöndün açdı.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun bazarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılu alsanız boludu. Tianshan rəssisindeki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliq içi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% yetidu. Oqşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mekmaqana güllikke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğun bazar öycai çekli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şıtin Abdital'nın 6-0 pilot nusukisi torgu çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemrap oludu.
2: Saat 8.20'da Sılu Şıtin Abdital'nın 6-0 pilot nusukisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sılu Şıtin Abdital'nın 6-0 pilot nusukisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber de bulalaysız.
2: Saat 11'de Sılu Şıtin Abdital'ın 6-0 pilot nusukisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
3: Saat 13.20'da Sılu Şıtin Abdital'ın 6-0 pilot nusukisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamının ne tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılısız.
2: Saat 14'te Sulu Şıtin Abdital'ın 6-0 plus nusukisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Şıtin Sodi Şehircisi'nin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çabısı etip alalıysız.
3: Saat 16'te Sulu Şıtin Abdital'ın 6-0 plus nusukisi yeniğinizdeki ilgilik tikleş hemrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Sulu Şıtin Abdital'ı yardım verdi.
2: Saat 17.20'de Sulu Şıtin Abdital'ın 6-0 plus nusukisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
0: Saat 19.20'da

0: Yumuşatın adlı dalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki mezelik taam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
1: Saat 20.20'de Yumuşatın adlı dalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tem hırçıga aylanıdı.
2: Saat 22.20'de Yumuşatın adlı dalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkı hemrah bulup əgişip çeniksiz.
3: Yumuşatın adlı dalını çürüp, sarkıl mazmulladın huzurunun.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

yükselivatkan Şincan. Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahipimizde Devlet Yolu 219. liniyasındaki Arşan'ın korkaskıcı bulunan taş yol kuruluşuna 5 milyar 150 milyon yen meblağ siliş tamamlanğanlığını tanıştırırız. Devlet Yolu 219. liniyasındaki Arşan korkas taş yolu kuruluşu bütün süratle tamamlanıyordu. Növette türge 5 milyar 150 milyon yen

0: Yarqın ism. Hürmetli radio anglıqçılar, bu sahifimizde 2026 yıllık yeni devr yaş avantgardı Liminni tanıştırırız. Ürümçi şehirlik Çinci Tiyatrı Ömüki, Şincan Çinci Tiyatrı Ömüki'nin muavin başlığı, birinci derecelik artist Liminga yakında Komünistik Yaşla İhtipakı Merkezi Komiteti, Memleketlik Yaşla Birleşmesi tarafından yeni devr yaşla avantgardı dep nam verildi. 1989 yılı Limin, Şanşi ölkesi Veynen şehri Linvey rayonu Sancang Bazırı Şilo kentinde tuğulgan. Kiçkidin Veyhe deryasının suyunu içip, Çinçang el nağmasını anlap çoğulgan. 3-20 yaşında Şanşi televiziye stansının Çin sadası sahnesine elip çıkılıp, huşkuy avazıda söz kılmayı turupla yaş töküş diyen nakşını etkan. 8 yaşında Cungu Balıla El Nağmesi Kiçik Meyhua mukafatına erişip, keyinki yili yine mukafatına erişken, 11 yaşında o Şanşi Ölkülük Sanat Mektepke imtihan verip ötken.
1: Limin nakşı eğitiş, okuş, hareket kılış, çambaşçılık, kol, göz, beden, kadem katarlık, bağırlık asası maharetlerini pişik ilgileş gerek deydi. Bir kettim o köz geçini sürtüp durup, muallimi karğını da, muallim, muşinçilik ağırkımı berdaşlık berelmegen durup, tiyatr oynap nemekepto, degen. Köp yıllardın kiyin o bu xil qattık meşkının, Çinçang tiyatrını teximi çoğunkur yıldız tartkızış üçün ikallikini düşengen. 2025 yılı 5. ayda Limin 30 net saat yeşil poizgı oldurup Ürümçige yetip geldi. O mundaq dedi. Bu yerdeki körürmeller Çinçang el nağmısını haqiqatan yaqtırdı iken. Yaxşı oyunlarını körüşki taqassa iken. Şinjang mağam.

0: Altay'da hava açık bulup, keyin bulutlanıldı. Temperatura 7'den 18 Celsius gradus kuçe. Çöçekte hava açık. Temperatura 6'den 25 Celsius gradus kuçe. Gulcu'da hava bulut bulup, keyin azırak yağmur yağdı. Temperatura 13'den 27 Celsius gradus kuçe. Bortlarda hava açık. Temperatura 12'den 27 Celsius gradus kuçe. Qaramayda hava açık. Temperatura 15'den 28 Celsius gradus kuçe. Kütünde hava açık. Temperatura 13'den 27 Celsius gradus kuçe. Şihanzada hava açık. Temperatura 13'den 29 Celsius gradus kuçe. Sanjida hava açık. Temperatura 12'den 26 Celsius gradus kuçe. Qumulda hava açık bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 11'den 27 Celsius gradus kuçe. Turpanda hava bulutluk. Temperatura 20'den 32 Celsius gradus kuçe. Korlu'da hava bulutluk. Temperatura 17'den 30 Celsius gradus kuçe. Aksu'da hava bulutluk. Temperatura 14'den 31 Celsius gradus kuçe. Atış'ta hava açık bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 18'den 33 Celsius gradus kuçe. Kaşkar'da hava bulutluk bulup, keyin azırak yağmur yağdı. Temperatura 18'den 33 Celsius gradus kuçe. Xotende hava bulutluk. Temperatura 21'den 34 Celsius gradus kuçe. Ürümçide hava açık. Temperatura 12'den 23 Celsius gradus kuçe buludu. 3 bal canup şamalı çıkıdı. Uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp randar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
2: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat bu evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
3: Vatan, benim ailem.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.
3: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Xinjiang radyo televiziya stansının Vətən Minin Ailem programımız boyunca anlıcı şipaduk, yaxdırıp anlıgınınlağı rəhmət. Sılış hıtın abonuşuyla terminalını çürsənlə, teximi köp məzmullardın həvərdarı bolalı isilə.

Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahibimizde davalaşka alakadar haber dekliklerdi buludu. Yakında Devlet Sahiye Sağlamlık Komiteti, Devlet Pen Teknika Muhim Məksusturunun tür tizimlikini ilan kıldı. Abdonum Rayonluk Halk Doktorhanesi Partiya Komitetinin muavin şocesi, Doktorhanı Başlıqı, Şincan Yürek Kan Tumurunun Turaklık halatı ve asili tipi tetkikatı noktalık tecrübehanesinin müdiri Yang Yi'nin başlamçılık bilen iltimas kılgan, Şincan'ın yürek meni kan tumur metabolizmi sozulma keselliklerini rakamlık akli iktidarlık başkuruş teknikisini toplaştırış ve bengtuan bilen yerlik maslaşıp aldını eliş davalaş yeni sistema kuruluşu ve ülgü körüstüp umumlaştırış türü resmi tasdiqlandı. Bu Şincan'ın davalaş saklık saklas sahası da Tunçı qitim başlamçılık bilen devletnin muhim pen texniki məxsus törünü üstüge elip tarixi bözüşünü işqa aşırışı hesablanıdı. Puxralar daim dəydiğin tadısımın yürek kesili men sektisi, diabet kesili qatarlıqlarının əmmisi yürek, men qan tumur kesellikleri və metabolizm xarakterlik sozulma kesellikleri təvi. Bu kesellikler Şincan'da köp görülüdü. Bolup mu, asasi katlamdaki çet, yırak rayonlarda kesel körüstüş kıyın, başkuruş aciz. Onun üstüge, bengtüven bilen yerliknin davalaş uçur sistemisi öz ara tutaşma kaçka, başka doktorhana yötkilip, arxıp tekşürüş mu avarçılık. Yani yeniden tonuşturup mundaq dedi. Bu türde rakamlaştırış, Akli iktidarlaştırış teknikisi arkalık, bengtuan bilen yerlik doktorhanlarını tutaştırıp, asasi katlam doktorlarının tasqap tekşürüş, başkuruş ve aldını eliş hizmetini yakşı işlişige yardım veriş gerek. Bu türge Abdonom Rayonluk Halk Doktorhanısı başlamçılık kılgan bolup, Şincan Tepi Daşı, Şeyhanzı Daşı, Abdonom Rayonluk Kesalliklerinin aldını eliş tizginleş merkezi, Beijing Daşı, Guangzhou Tepi Daşı,

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde kan tumur tosılıp kalsa kandak ağıqlandır signalları peyda buludu degen məsmunda sözde birimiz. Bugün memleketlik yürek kan tumur sağlamlıq günü. Eğer adam bedenindeki kan tumur sistemisini yol ildep qarsaq, dağı parçaları, kan tumurlarının tosılışını keltürüp çıxırdığan baş cinayetçi bulup, her xil yürek meni kan tumur keselliklerinin emnisinde onun kalay mıqan erket kılavatkallıqın körgülü buludu. Bütün bedendeki kan tumurlarda 3 xatarlık yol bölükü bar bulup tosılıp kalsa, əcəllik xatar kelip çıxışı mümkün. Birinci xatarlık yol bölükü tövenki müce kan tumuri. Tövenki müce yürekten en yıraq. Onun üstüge kan suyuqlığı tətir yönünüşte üstüge qarab aqıdığan bolğaçka kan tumur İçki endoteliyasiyasının zəximlənmiş xətri çoğ. Xolesterin tövənki müçə qan tumurlarında asalla çökmə hasıl qılıb qan tumurlarını tosıb alıdı. Tövənki müçə qan tumurları tosılışının dəsləbki məzgildə kesəllik yuşurun qozquludu. Adətdə onunğa əhmiyyət veriş nəhayət tez. Otra və axırqi məzgiligi barğanda dağparçıları qan tumurlarına yepişib elib, futqollarga eğir derecede kan yetişmezlikini keltürüp çıkırıp, bemarının futqollarının katlık ağırışını, hatta nekrozlanışını keltürüp çıkırdı. Agahlandırı seygnali. Arteriye kan tumurlarının tarayışı 50%-ki yetkende pekat 25% arteriye kini tövenki müçüge yetip berip, tövenki müçe mağdursuzlanış, uyuşuş ve aksap meyengişini keltürüp çıkırdı. Kan tumur tosuluş 75%-ki yetkende tövenki müçe eğir derecede ağırıydı. Gangrena, yani çırıp getiş peyda buludu. Mangandın kiyin putmuzlaş, uyuşuş, ağırış, ya ki put işiş, teri rengi tatırış, kıçışış, yara peyda buluş katarlıq əhvallar görülse, baldurak doktorhanının kan tumur taşqı keserlikler bölümüge berip, tövenki müce arteriyesini beçav aparatıda tekşürtüp, dağ parçısı ve körünerlik tarayış

0: turmuşda hərəkətdən keyin meydəsi çınqılış, kökrək ağrış, həm də könlü elişiş, qusuş, qatlıq tərləş qatarlıq alamətlər görülsə, vaxtıda doktorğa görünüb davalanış gerek. Tadsıman yürək kesili gərcə, sozulma kesellik bolsa mı, lekin aldını alğılı, kontrol qılğılı buludu. Köpçülük çoxum xətərlik amillardan saqlanış gerek. Birinci, baldurak tamak taşlaş. Tamak çekmeydi gallar amal bar, tamak ısı bilen uçuruştun saklanışı gerek. İkinci, kandaki yağını tövellidiş. Yaşlarımın her yeli bir kıytım kandaki yağını tekşürüp duruşu. Kündülük durmuşta yağ, tuz terkibi töven yemek içmek adetini yetildirişi. Çenikşini kat'i devamlaştırışı. Kandaki yağ normalsızlığı baykalsa, doktorunun yetekçiliği de doğru içiş arkalık kontrol kılış ya ki karatmalıkı bulgan davalaşını kabul kılış gerek. Üçüncüsü, faal yığırlık kimeydiş. Meyli kancılık aldıraş bulsun, her hepte de vakit çıkarıp hareket kılış. Meselen, asla yürüyüş, pey top oynaş, su üzüş katarlıkla. Beden rahat iş kılsa muvaffak buludu. Bedendeki kan tomurlar bir yürüyüş sistemi bulup, bir caydaki kan tomurlarda keçişiş, tarayış ya ki tosuluş görülgende başka orullardaki kan tomurlarının mı anca yaxşı emeslik edin diyerek bir işi mümkün. Şuna kan tomurlarını umum yüzlük tekşürtüş tavsiye kılınıdı. Tarayış ehvali görülgen kan tomurlarını kararlık tekşürtüp duruş gerek.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber de bolalaysız.
2: Saat 11'de Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıqçılıq yardımcınız, ilhamınızı urğutudu.
3: Saat 12.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamını numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılısız.
2: Saat 14'te Solution Update'ın 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Solution Soda Şehircisi'nin Şinjan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16'da Solution Update'ın 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Solution Update'ı yardım verdi.
2: Saat 17.20'de Solution Update'ın 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'da Sulu Şitin Abditalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
5: Saat 20.20'da Sulu Şitin Abditalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
6: Saat 22.20'da Sulu Şitin Abditalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkı hemrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Sulu Şitin Abditalını çürüp sarkıl mazmulladın huzurunun.
7: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqını ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqını ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
8: Anlavatqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Proqramısı.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, bu sahipimizden 5. ayının otturlarda Gilas bazarga seylindi. Qanda qılganda teximi xatırcam yegeli buludu, degen məsmun deyikdalardı buludu. Bugün köpçilikke tavsiye kılıdgan kiçik hareket, Gilas

İşten burun bir das sözük suğa bir koşup un koşup gelasını 10 minut çılap andın ikvatkan su bilen çay kaş. Beşin çayının oturları del uçukçılıktaki gelas bazarga çeylindigan pesil. Ama gelasının yüzde asalla çan tozan, kurt tuxumi ve az miktardaki dehkançılık doğrusu kilip kalıdı. Un suyunun sömürüş iktidarı nahayti yakşı bulup, uşak dançıları gilas sapıkının yeriklerine sınıp girip, meynet derslerini elip çıkalaydı. Fakat su bilen çay kığanda meyve sapıkının etrafıdaki ölük bulunlarını pakiz yuğulu bulmaydı. Konkürt usulü, daska sözük su koyup, bir kuşuk adetki unni selip, tekşi orlaştırıp, gilasını 10 minut çılap koyumuz. Uvul may postanın yerilip geçiştin saklanış gerek. Andın un suyunu tüküp, ekvatkan sözük su bilen işki kıytım çaykap kuru saklı buludu. Yuyulgan gilasının postu parkırıp, ise tekimu hatırcan bolgulu buludu. Aval çılap andın yuyuşka dikkat kılış. Meyve sapıkını elbetmezlik gerek bulmasa, meynet su meyve etdege sınıp getirdi. Bugün setip alğan gelasını yeşke aldırman, onu suyuge çılap koyun, pakız hem tatlı buluş, yazdı buluş, tegişlik tem.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgesi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programısına alışalanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdikerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku slushetin abonuçlar terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayta anlıqılı boludu.
3: Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmulla boyunca altış birimiz.
2: Kanun haberleri sahipimizde yeniden güllengen sahe ve puhralanın turmuşuğu münasifetlik bir türkü muhim devlet ölçümü ilan kılındı. Şincan'daki her kaysi cayla her talep

0: تریش قاعده خلاف مشغولات قلقلقان بایکان هم توسکان. بو شرکت بی خطرلیک بویچه مکافاتلاش جزالاش نی باشکورش تفسیلی قاعدیسیدی که علاقدار بلگلمیلگه اساسن سوی اکس نی منگن بلن مکافاتلاغان.
1: 8-nji dilo misali. 2026-nji yil 2-oyning 25-nji kuni Yitay Eli Kanchilik Çeklik şirketi üstü uçuk kömür keninin xizmetçisi Çin Ekis naq meydanda meşgulat qılıwatqanda Şibang 1330 Palampay yantuluq yüzining yağmur ve qarı erişining ta'sirida parça-parça tökilganligini bayqagan. Çin Ekis ahvalni şirketge vaqtida doklat qılıp hadise yuşunun xavpini tügetgan. Bu şirket, Yitay Eli Kançılık Çeklik Şirketi'nin yoşurun xayıbını doklat kılgallarını mukapatlaş tözümedeki alaqıdar belgelimlerge asasen Çin X'ge Mingyuan mukapat bergen.
0: 9-cı dilo misali. 2026 yılı 3-cü ayının 5-cı günü. Şincan Zhuxing Kançılık Çeklik Şirketi 1-cı numarlıq şirayrının növetçi xadimi Zhou Ekis kuduqı çüşüp 1-cı kan vagonini qoğdaş kurulmasının daim uç haleti turuvat qalıqını, transport sistemisi da bihaterlik yoşurun xayıpı saklan qalıqını baygıgan. Zhou Ekis derhal kötürüş maşinisi şopuruğa yürüşünü toqtutuşunu uxturgan. Şunun bilen bile bu ahvalını uğurlaştırış növetçi xadimi şirket tur bölümünün bihaterlik rehberlik korpusu'a doklat kılgan. Birinci numarlıq şirayrının növetçi xadimi derhal remont işçilerini başlap nəx meydana berip, rətki turğuzup təkşürüp bir tərəp kılıp, yoşurun xayıbını tügütüp, transport bihaterlik hadisi 101 işten saklanan. Bu şirket Şincan Zhuxing Kançılık Çeklik Şirketinin bihater işlep çıkırış hadisi yoşurun xayıbı hem 3 xilaplıq qilishni paş qilganlarni mukofotlash chorasidagi aloqador belgilimlarga asosan Zhou X'ga 200 yuan mukofot berilgan.
1: 10-chi dilo misali. 2026-yil 1-oyning 5-chi kuni Qorg'as nahiyasi Xongtong Energiya Pan Texniki Chekhlik sherkitining xizmatchisi Sun X kundalik chorlab tekshirganda avtomobilga ishlatilmaydigan metanolni avtomobilga qachilash torobi liniyasining falan bari o'rnidan eqib chiqqanligini bayqab, darhol punkt ichidagi rahbarga doklat qilgan. Şirket xodimlarni tashkillab avtomobilga ishlatilmaydigan metanolni avtomobilga qachilash torobi liniyasining falan boltisini chingitib, hodisa yoshirin xavfini tugatgan. Bu şirket hadisi yoşurun kalpini işki kısımda doklat kılış boyunca mukapatlaş tüzümüdeki alaqıdar belgelimle boyunca Sun X'ni 500 yuan bilen mukapatlıgan.
0: Programının torda hem törtkü buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizden bu məsləhət soradığan kanun məsləriniz bolsa, Slushiting abonçıla terminalini çürüp, programını hem törtkü bulup söz kaldırırsınız boludu. Programının texmi köp esil məzmulları Slushiting abonçıla terminalıda.
1: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqni 4 yataq qılvansınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemliki öyge seliş turğanda mekmahana güllikke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatini 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjang İpek yolu çoğbasar öyjay çekliş şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinjang Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusxısı torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısının haber sahip isken aydıldı.
1: 18 kıl kanalda kızıq nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
2: Katnaş yol ehvali şu vaqtının özü de uçturulüdü.
1: Sağlamlık görsetmesi kumani kararışlarınız tügütüdü.
2: İşki uğrulaştırış mülazımtı da suallağa cevap verilüdü.
1: Tən terbiye musabıqları ızlap haber kılınıdı.
2: Mol uçurunu dəl vaqtıda yan telefonu ızıl görəliyisiz.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısının M Türklik sinema məzmurları sarxıl.
4: Mukapatlıq çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap

0: Eriş qatarlı qızqarlıq faaliyetler arq-arqıdan ötküzülüdü. Qatnaşsınızla mükafatqa eriş pırsıtınız ba?
1: Yoxlumudun ötsünüz, körsünüz, məzmun əvəsiniz, cuğlanma numurğa erişsiz. Yaxşı soğatlarqa almaştır alaysız.
0: Solution App Detali 6.0 pilosunuz qısın AI aqıl icadiyeti çəksiz. Yep yeni aqıl taratqı torğı çıxırıldı.
2: Şansı sizgi yardımlaşıp icadi məzmunlarını çıxırıp erdi. Yazıqını közü yumup aşkıca sürətki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
0: AI aqıl taratqı oy xiyalınızı bilalaydı. İlhamınızı asallı qozğıtıdı.
3: Solution App Detali 6.0 pilosunuz qısıda halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
4: Şincan Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bevasit görsütüp Şincan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
3: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günübkü bilerli setvelip, özgücü mal setveliş təsiratı geçeleysiz.
4: Şincan hakkında izniş Muşiyadın başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiyadın başlanıdı.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı Solution App Detali 6.0 pilot nusukası turmuşunuzu rengdarlıq doldurup, səpirinizge hamra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarıdan Solution App Detali'ni çürüp, sarkıl mezmurladın huzurunun.
5: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
6: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
5: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
6: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısrap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançalık vakit gedidu?
7: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısını ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
5: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
6: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
5: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
6: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
5: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
6: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısrap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda sud mahkamasida jidal chiqargandan keyin yana kesal qiyofatiga kirib olib, qonun soqchilariga tahdid solgan bir ayol ijro qilishga to'sqinlik qilganligi uchun jazolandi degan mazmunda so'zlab beramiz.
0: Yaqinda Turpan shahri Ediqut rayonlik xalq sud mahkamasi qonun bo'yicha ijro qilishga to'sqinlik qilgan AX ga jarimani qo'yish qarorinomasi chiqarib, uningga 1000 yuan jarimani qo'yish jazosi berdi.
1: Shu kuni sud mahkamasi ijro qilishni iltimos qilguvchi MayX bilan ijro qildiriluvchi NaXning to'xtam majrosi delosini bejirganda NaX kuchga ega qonun hujjatida bekitilgan majburiyatini uzoq muddat ado qilmagachqa ijrochi sudchi qonun bo'yicha uni sud mahkamasiga chaqirdi. NaXning ijro qilgili bo'ladigan mol-mulki bo'lmagachqa singlisi AXni o'ziga kepil bo'lishni o'tirg'i qo'ydi. AX naq maydonga kelgandan keyin ijrochi sudchi AX ga ahvolni tunishtirdi. O'ylamagan yerdan AX naq maydonda hozir pulim yo'q, keyin deyishaylik, ochamni elib ketaman deb vaqirdi. Bu ahvolga qarata ijrochi sudchi ochi singil ikkilanga savrchonlik bilan qonun tushundirib davliy so'zladi. Lekin AX anglamayli qolmasdan yana ijrochi sudchini haqoratlab, kadr soqchilarni totilab yaralandirib, ijro qilish tartibini eg'ir darajada qalaymaqonlashtirdi. Qonun soqchilari darhol naq maydonga kelib, qonun bo'yicha uni kutib olish uyidan elib ketdi.
0: O'ylamagan yerdan kutib olish uyidan chiqibla AX kadr soqchilarni pash qilaman deb jar soldi. Yana zalda yig'ladi. Qonun soqchilari uni arziyat uyiga elib kirgandan keyin u yana kesilib qo'zg'algan qiyofatga kirib olib, bearam bo'layotganligini bahona qilib, yerda o'ktamni qilib yig'inib, kadr soqchilarga NaXni uyiga ketkizish uchun tahdid soldi. Kadr soqchilar darhol 120 jiddiy qutqizish telefoniga telefon qildi. Doktorlar umumyuzlik tekshirish orqali uning salomatligida normalsizlik yo'qligi aniqlandi.
1: Qonun yurgizishning nopozini qo'g'dash uchun sud mahkamasi AX ga jazolash qarori chiqardi. Shuning bilan birga oldin to'xtatib qo'yish qarorinomasi chiqarib, AX ga agar ijro qilish xizmatiga davomliq to'sqinlik qilsa, qonun bo'yicha uni qonun yurgizish bo'yicha to'xtatib qo'ydiganligini uqtirdi. Shuning bilan AX xatoligini e'tirof qilib, xatolikni tonish xati yozdi. Ham kadr soqchilardan 100 turani kechirim so'rab jarimani topshirdi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi. Hurmatli radio anglovchilar, Amdi avtonom rayonimizga 16 shaharning havo raydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq, temperatura 12 dan 23 selsiya gradusgacha. Altayda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 7 dan 18 selsiya gradusgacha. Cho'chakda havo ochiq, temperatura 6 dan 25 selsiya gradusgacha. G'uljida havo bulutlanib, azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 13 dan 27 selsiya gradusgacha. Bortlada hava ochiq, temperatura 12 dan 27 selsiya gradusgacha. Qaramayda hava ochiq, temperatura 15 dan 28 selsiya gradusgacha. Qo'ytinda hava ochiq, temperatura 13 dan 27 selsiya gradusgacha. Shayxanzada hava ochiq, temperatura 13 dan 29 selsiya gradusgacha. Sanjida hava ochiq, temperatura 12 dan 26 selsiya gradusgacha. Qumulda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 11 dan 27 selsiya gradusgacha. Turpanda hava bulutliq, temperatura 20 dan 32 selsiya gradusgacha. Korlada hava bulutliq, temperatura 17 dan 30 selsiya gradusgacha. Oqsuda hava bulutliq, temperatura 14 dan 31 selsiya gradusgacha. Otishda hava ochiq bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 18 dan 33 selsiya gradusgacha. Qashqarda hava bulutlanib, azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 18 dan 33 selsiya gradusgacha. Xotanda hava bulutliq, temperatura 21 dan 34 selsiya gradusgacha. Urumchida hava ochiq, temperatura 12 dan 23 selsiya gradusgacha bo'ladi. Shubal shamol chiqadi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşçik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke ayrılışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayrılışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, Kalı güçünün dastıkhanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaf buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşçik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım.
0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Kanunsızge Hemrah programısı boyunca altış berduk yaktırıp anlığınınla rahmet. Teximi köp məzmullarını siz yine Solution terminalını çürüp anlısınız buluduk.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Münbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetli radyo anlıkçılar. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Münbet Bırak programısını anlaşılanı karşılığımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kadınki programımızda tüvendeki mezmurlarda alış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerge nezer sahibimizde, Kuça şehri Çimen Basırdaki her kaysi kentler kol tutuşup terakki kılıp beyiş yoluğa ortak atlandı. Çera nahiyesinin çera yezisi, Uçkonlu Sagi kentide gillaslar kızardı degen mezmurlarını anlattınız.
0: Kaltıs beyiş mahirleri sahibimizde Golcun ayısının Sami yüzü bazırdaki Beyloto gazır pırçak koruş zavududaki oyla aran korulgan gazır pırçaklar çoğun bazarı kirdi. Saven şehri Liumaven bazırdaki bakımcı Gwen Şengcun oyla aran igilikini ravajlandırıp oylısı da 8400 toku baktı diye mezmurlar diktanladı buludu.
1: Yezi igiliki yeza dehkallarga alakı

0: Her uçurlar sahibimizde Şincang 2026 yıllık kent tazalığı hareketini resmi yolu koydu. Katarlı uçurlarını anlatımız.
1: Radyo anlı uçurlar. Programımız Şincang Radyo Televizyon Stansı'nın yeni taratku Sılı Şirtin abonçları terimini aldığımız kademini anlatıldı. Hem de her vakit kaydırıp anlığı buludu. Hem de deyiktiğine programımızdan tepsili mezmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan gezik hentlagi nazar.

0: Radio anlıkçılar. Bugünkü gülünü vatkanı yiz kentlerine nazar sahibimizi köpçülükke Kuça şehri Çimen Bazırdaki her kaysi kentlerinin kol tutuşup terakki kılıp 5 yolu ortak atlangalık hakkındaki işçilerin sözler birimiz.
1: Yakında Şendong'dan gelgen bir tez yollanma Kuça şehrinin Çimen Bazırı Beyyan kentine yetküzülgenden giyin bir neç kent ahalisi kent ahalileri komiteti kurusunun aldığı çürüdüşüp takassizlik bilen posulkini içip tepsili gördü. Ozukluk topsi kaçılangan kağız kutudaki kiçkini kapak urqi bıxlanış aldığı duraddi.
0: Alayten kapak urqi körgülü kelgen Çimen Bazırı Lü Yuen Kenti Parti Yaçikistan Şucisi Nur Mehmet Aksu Vilayetlik İntizam Tekşürüş Komiteti Revizya Komiteti'nin Beyan Kenti'de Turuşluk 1. Şuci Hizmet Atırt'ın başlıkı Can Şin Huaga. Can Şuci, kentinlerdeki kapak medeniyat koridorunun asta asta yeşilliş vatkallıkını, kapak kasıphanesindeki kol hüner sanat buyumlarının Kuça Koni şehrine ait yakşı setil vatkallıkını körüp, kentimiz kent ahalarının mı kapak üstürgüsü geldi. Biz iki kent birleşip kapak kespini zor açsak kandak, dedi. Can Şinhua Nurga mundak dedi. Hatırcan bulun, hemimiz bir aile kişileri, Beyan kenti izdini vatkan has kespler arkalık çokum, Lüyen kent nitekler bile terakki kıldı.
1: Kuça Şehirlik Partiya Komiteti Teşviqat Bölümü'den Lü Yuen kentide duruşluk birinci şuji, hizmet atırtının başlıqı Du Gaoping mundaq dedi. Yez kentlerini güllendirişinin umum yüzlük alğı sılcıtılışıqa geçip, işki kentdeki kadırlar ve ammının arlışış, almaş duruşu teximu koyuqlaştı. Ögütüş, yardan beriş, yetekleş, kentler arasındaki pasılını bozup taşlap, öz ara yardan beriş daimlik aletke aylandı.
0: Söz aralıkıda Beyan Kenti Partiya Yaçikistan Şucisi Göhergül Rozi Du Gaoping'ni izlep kilip, kanda kılganda kentki gayri maddi medeniyat mırasları kiçik hulisiga teximi köp gayri maddi medeniyat mırasları türün oralaştırıl buludgalık doğrusu da onun meslet sorudu. Daşı pütküzüp yurtu kaytkan bu daşı okuğucusunun nazirde Can Şinhua onu kol mu kol yitekligen ustazi. Du Gaoping o daim meslet soruyduğun ustaziydi. Bayram ötküzgende kent ahalarını yitekleyip, edebiyat sanat numarlarını repetisiye kılganda Göhergül Du Gaoping'i yardımlaşıp yitekçilik kılışı teklif kılattı. Lüyen kentide rakamlık dihkallar kitap okuş üyü kurulgan bulup, Göhergül daim kent ahalarını başlayıp kitap körgül barattı. O, Du Gaoping'in özlerine maskeligan kitaplarını tepsiye kılışını soraydı.
1: Beyan kenti buğday terişten başka yana honşu, serik purçak, kapak katarlık özgeçe ziraatlarını teredi. Hem özgeçe ziraatlarını çördep, çoğunkur pişiklaş bilen şiğullandı. Lüyen kenti bazar boyuca danlık yanak östürüş setiş bazısı bulup kaldı.
0: Beyan kent ahalisi Wangday Xiang mundak dedi. Bultur buğday uğurulgandan kiyin etizlikka tezden honşu terdi. Lekin nurgun kişiler bu yeni ziraatni yoqtirmadi. Honşu mayısını köçürüp tikishda butunlay adam kuchiga tayinish kerak. Adam kuchi kamchilik chog'da Lüyen kentidagilar yordamga keldi. Nur Shuji bir necha kent aholisini boshlab menga yordamlashib honşu mayısını etizga köçürüp tikishib berdi. Ular mu honşuni qandoq terishni o'rganib oldi.
1: Honşu teriş muvaffakiyetlik bulgandan keyin pişiklangan honşu pintosisi qatarlıq mahsulatlar ehtiyacını kondur almağa çıka, bu yıl Beyan kenti honşu terikçilik kölümünü kengaytti.

0: 류유한 캠프들에게 대가를 쇼농가 애기십 홍쇼 대리. 왕대시양 문덕대리. 예나 여자들 비즈게 여담내십 홍쇼니 돈우시트룹 사트가츠가 대륙철학 아이일러는 시안치 대가모 아시디.
1: 예즈 캠프들을 굴란드르시 요로다. 베이온 캠프 빌란 류유한 캠프 오즈 아라 여담 베립 밀라타 이트파클리가 아이트 누르글간 이카이라르니 바르락 켈투르디. Lüyen kentindeki yeniçi dehqan Gofun Bayan kenti gayri maddi madeniyet mirasları hovlisining mas'ul qig'i saylandi. U ikki kent aholilarini boshlab birlikda qapoq osqusi mis o'yim rasmi yasadi. Bayan kentining miyib aholisi olim tursun gayri maddi madeniyet mirasları hovlisida kirimni muqim oshirdi. U hamish hayajonlangan holda Gofun mening tuqqinim deydi.
0: Çimen bazarıdaki kentler bilen kentler arasındaki öz ara yardım veriş Beyan kenti, Lüyen kenti bilenle çeklenmedi. Bultur Çimen Bazarlık Partiye Komiteti ve hükümetin kollayışı da bütün bazardaki 19 kent birleşip meblağ çıkarıp Şincan, Çişyaumen, Başkuruş, Meslihetçilik Mulazimet Çeklik Şirketini kurganda her kaysi kentler cem'i 2 milyon yuan pay koşup köpçiliknin Köpnin aql parasti ve küç kovvitini cari kıldırıp, yıl ahırda pay kuşkan kent ahalılarının emmisi payda taksimleş pulunu aldı. Bu yıl kuşkan pay 5 milyon 500 min yuengi yetti.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlıkçılar, gülün vatkanı yezi kentlerine nezarı sahipimizin davranıştırımız. Baş yaz mezgilde çıra nayısının çıra yezi uçkun sergi kentinin has meyveleri pişiş mezgilini kütüb aldı. Kentki 40 mu yerdeki gılastın mol hosul eleştin ümit barbı oldu. Uçkun sergi kentindeki gılas öztürüş bazısı 2021 yılı kurulgan bulup, 2024 yılı tuncuk eti meyvege kirgen hem paydi eliş mezgilige kirgen. Bu yıl meyvelik derekler tekme baraksan üzüp, meyveleş miktarı körnerlik eşip, mol olsun eliş vaziyeti yakşı buldu.
2: Yer paylıkıdın yukarı ünümlük paydalanış üçün, Uçkun Sergi kenti bağvençilikte strolluk öztürüş endisi üstede paal izdinip, gelas tarihi astığa buğdayını kırıştırıp derip, bir mu yerden işki ölüş paydı elişini işka aşırıp, yerlik paydalanış nispetini önümlük öztürdü. Növete gelas has kespi kentki 30 aylık dehkan ailesinin gelas öztürüş Pərviş qılışıqa muqim türtkü bulup, yeqin ətrapta kirimini aşırışını işqa aşırıp, amminin muqim osul elib beyişidiki xas tövrik kəsibki aylandı. Hazır deyqallar östürüş məzgilini için tutup, çataş, asraş qatarlıq xizmətlərini qanat yaydırıp, gelasını əla süpətlik östürüp, mol osul elişqa bütün küçü bilən kapalətlik qılmaqda.
1: Çıran ayısının çıra yesi Uşkun Sergi kenti hizmet atırtın azası Arafat Can Mundaktini. Kent partiye açıksın itekçilikki ve türküsü de biz gilas, has gilas öztürüş kespini çoğun kuru yıl start kuzduk. 5 yıl ilmi perbüs kılıç arkalık hazır mol olsul iliş mezgilgi kırdık. Her mu yerden kılgan yıllık oturuş kırmımız 5000 yuvenge yitip, 30 dihkan ailesinin kırmını sicil aşırışka mukum türkü bulup, has bağvençilik kespi arkalık yezi kentlerini güllendirişki küç koştuk. Kent ahalisi Tokt Recep Memtimin kuşal aldı mundak dedi. Ben bazıda 4 mu yergi gilaz küç tiktim. Buldurdum başlap mivgi kırıp molosol aldım. Bu yıl Nailik Ormançılık ve Otlak İdarisindeki teknik kadımlarının yetekçiliği de gilasının üst işi naiti yakışı bulup, meyveleş miktarı zor derecede açtı. Her mu yerinin yıllık oturç kirminin 5000 yuan etrafıda buluş mülçerlendi. Hazır gilaslar arka arkadan kızardı. Neç gününkin üzgülü buludu. Sayacılarının kilip üzüp tit bir kışını karşı almıştı.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarığı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəssisindeki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mekmahana güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğun basar öycai çekilçi şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının haber sayı pisken aytıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
2: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü duhturulüdü.
1: Sağlamlık görsetmesi kumani paraşlarınız tügütüdü.
2: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verilüdü.
1: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
2: Moğluk çörünü del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının hem Türklük sınımı mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetle arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsızınız ba.
3: Yoklumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
1: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gepilen has çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydu. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
5: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasında halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bir vasit görsütüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
5: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şinjan'ın alahaydı mesulatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
2: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Herkes app pazarları, olma app pazarıdan Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serkıl mezmulladın huzurunu.
6: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi.

0: Markazı Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyisi. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güçünün dastıqanğı çıxırlışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yəni qancılıq bağımız?
4: Kiləyil dəb qaldı, yəni 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nəyirək gəldiniz?
3: Ah, öyge az kaldı ya kotan. Nim oldu ya?
5: Nim yiyiniz be? Her az balılağı nim ağaç geldiniz.
3: Ah, nim etsiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı. Dikkat kıl. Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi kançılığan ilgisi var?
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılap abdomobil heydep burmançılığan bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayati, bəxtini doğu dikmeydisiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.

0: qolunib, tor sirtida öz joyini ta'minlash kafolati qilib, torda sotish yo'llarini kengaytirib, muqim sifat va yaxshi bahoga tayinib, zo'r bir turkum muqim iste'molchisini jalb qildi.
1: Ishlab chiqarish ritmi faslga ag'ishib dal joyida tangshaldi. Qish fasli an'anaviy ishlab chiqarish iqtidorining yuqori pallasi bo'lib, zakaz yetarlik, ta'minlash ehtiyojini qondira olmadi. Kundalik sirtqi to'shish miqdori 2 tonnadan oshdi. İşletken işçi sani en köp bulganda 20 adamge yetti. Gaz pesli istimal sos mezgili gikirgende zavut işlep çıkırışını muvabık pilallap her tüt günde bir qitim etrapı da işlep çıkırış qitim sanını sakladı. İşlep çıkırışını muqimlaştırış bilen belle mesul kişi torda ticaret kılışını bir tutaş pilallap sin eliş ve hesabat numari ticaretige köngül bölüp yeni taratkular arkalık yerlik korulgan gazır burçak hikayesini yakşı sözlep marka tesir küçünü seçil östürdü.
0: Sam yüzü bazırı Beylotu gazır burçak korç zavutun mesulü macunciye mundak dedi. Yaz pesli, suz pesli, növete işlep çıkırış liniyesi 3 gündün 5 gün geç aran bir kıtım işlep çıkırış kırıştırılığı atıdı. Mal yetküzüş devrilik 2 gündün 3 gün geçe bir kıtım taksim nap yetküzüp verilığı atıdı. Kıştaki avat mezgilde asasen her gün işlep çıkırımız, mal yetküzümüz. Biz tor ve tor sırtı dımaz kademde seçiş endesini kullandık. Torda günlük seçiş miktarı 2 tonudun 3 tonu geçip oldu. Bultur hükümetten yar yülek buluşu koluş arkasında biz xeyli köp hizmetçi təklif kıldık. Növetti biz bu pahalı türde yeni meydan tallavatımız. Yeni meydan əməliyiliş bütkendiğin kin külemini yanımı kena etimiz. Kentiki teyikmi köp yurttaşlarının yakın etrafda işe uğurluşup kirimini aşırışıga türkü bulumuz.
1: Küçük kesipke çoğun arzu yüklendi. Terakiyatını muqimlaştırışta yurttaşlarga bulgan mehir muhabbet kaliplerge büküldü. Bazara ihtiyacının muqimi işiga geçip, Beyloto gazır purçak kuru zavutti, uzak mezgillik terakiyatını ipa alıp ilallap, zavut rayonu kuruş. İşlep çıkırış gölümünü kengaytiş, yerik planını aydınlaştırdı. Zavut rayonu kurulgandan keyin, işlep çıkırış iktidarını yanımı östürüp, kesip zincirini mükemmelleştirip, işik aldı da teximi köp iş oranı bilen təminləp, teximi köp yurttaşlarının kirimini aşırıp beyişiğe törtkü bulup, kiçikkini korulgan gazır burçaqının xüşiyetini teximi yıraqlarğı tarıtıp, yezi kentlerini güllendiriş yolunun barğan sırkeni işige küç koşudu.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlıqçılar, qalsız 5 mahirlər səhifimizin davamlı işləyirik. Sabin şəhərinin Liumaven bazarı Saminza yeni kəndindəki baxmıçı Gönçün Jun oylısının faydalandı. 400 kvadrat metrdən artıq oylı boşluqda kök tat östürməyi kereksiz nərsələrini dövləb qoymay, bəlkə qeyliplaşqan çücü beqiş qatki və yayıltı beqiş lapsıqı özgərdi. Tövəni köpçülükkə Gönçün Jun'un oylı aran İgilikidin qandaq paylanğalı qaqqıt sözləb birimiz.
2: Gönşingjünnin öyüdeki çöcü beqiş katikigi kirib, qatar-qatar optimatlaşqan üskünlərinin normal yürüşüvatqallıqını, çöcülərinin yeməklik və süzük sudun bəhrimən boluvatqallıqını, meydanın rətlik həm xatır cəmikkəllikini körgülü bolatdi. Bultur o oylısı da 2000 yerlik toxu baqqan bolub, bir həptidila setilib tükügən edi. Bu yıl o bakmıcılık kölümünü kengaytıp 8400'ge yetküzdi. Mana bu oylu aranın ilgilikinin evzellikki. Etizni ilgilimeydu, çoğuntuptiki bakmıcılık meydanı kuruşunun mu haceti yok. Öz oylısı da ilmi başkuruşku tayinip kölemini kengaytti. 400 kvadrat metreden artık oylu da 8400 tohu baktı. Tohunun köpeyişi görünerlik, selin meni kontrol kılgılı buludugan bulup, tipik kiçik oylu arandan paydalanıp zor önümge erişti.
1: Gönşingjün bakan üç kıl yerlik toku neslinin er kayısının özüge kaz alaylıkı ba. Çın cauma tokosunun et için uzukluk kıymeti yok vore. Kızıl horazının peyi parkırak cogu çoğun beylu hua tokosunun göşü yumuşak dəmi özgece. Gönşingjün mundak dedi. Hazır toku bir kışta ilim pengi tayinizk doğru kilidu. Japa tartışkılı tayini biliş kabulmaydı. O işletken toluk optimatik su beriş, karallik, yem beriş üskünesi ozuk kılışına delcaydı kontrol kılalaydıgan bolgaçka çocuklar tekşi yap sağlam üsüp ay buluş nispeti yukur boldi. 30 günde çocuklar titikleşip gitti. Gönşancı'nın

0: Olal Mağaşka burunla bu yıl çözülerini sürüştürüp geldi.
1: O teşvikatta kuruq kep satmaydı. O puxta iş qilish pozisiyasiga toyinib, her bir çöcünü köngül koyup yetiştirip, çöcünün süpitige kapalatlıq qilip, kent ahalılarını xatırcam setiveliş, xatırcam biqiş imkaniyetige ege qildi. Bu ameliyat yana onun çöcüllerini yurttaşlarının yaqtırışıga eriştirdi. Köpligen kent ahalısı koldun berip koyuştun ensirip, aldın zakas qildi.
0: Kelgüs toğrısıda toxtalganda Gönşimcunun yana teğimi çoğun ümidi ba. O öz yetiştirgen əla süpətlik yerlik toxu çözüsüge tayınıb, teximi köp kent ahalısını yerlik toxu bakmıcılıkla katlaştırıp, köpçilikten birlikte kirimden aşırışı oturutku bulubla kalmay. Yine Saven da pencisinin ibaret bu xas mark üçün yemeklik materyalı asasını müstəkkəmləydi. Xandaqlı bulmasın, bir təxsi həqiqi Saven da pencisini yetiş üçün aldı bilən yaxşı toxu buluş gerek.

Şinjan poşta başkuruş idaresi yakında Abdum Raylık Yez İgilik Yez Nazaret Katarlı 6 tarmak ile birleşip Şinjan mesulatlarını yığın piti yetküzüş bütçe tez yetküzüş arklık dihkalarına yardım veriş dağınlık markasını yaratış hem kenaytış paliyetini kanat yaydırışını yol koyuş lahiyesini bizip tarkıtıp çıkılgan caydın bivasıtı yollaş ela süpetlik mesulatlarını yukur bağlı setiş bütün memleketke yığın piti yetküzüşünü yadırı okulup Şinjan mesulatlarını yığın yetküzüş tez yetküzüş arklık dihkalarına yardım veriş markasını yarattı hem de kenaytış paliyetini kanat yaydırıp yezi tez yetküzüşünün elektronluk zorlu bilen çoğunkur bağlanışını ilgiri sürdü. Yakında Şinjan 2026 yıllık kent tazlıkı hareketini resmi başlap yolu koydu. Her derecelik yezi ilgiliki yez tarmakları dikkatini kent muhit tazlıkı da asan kayıt körülgan meselelerge merkezleştirip, yezi ammesini kent tazlıkını tüzeşke teşebbüskarlık bilen katnışkı yitekleb ve seferber kılıp, kent muhitinin pakiz, retlik, tertip buluşu, kent kıyabıtının sicil güzellişi, yezi istili medeniliğinin üzlüksüz yükselişini işe aşırdı.

Yakında Şincan Derya Kıskuç Paksı'nın suni köpeytiş, Bekiş Tekniki Tetkikat Merkezi'ne Altay Vlayt'ın Köktokay Nayisi Huang Nitian su ambırdı resmi vibis kesildi. Şincan bu içi Tunci Tuzluk Suda yerlik Kıskuç Paka kumçaklarının köpeytiligan, bakıdıgan pen tetkikat süpüsü buluş süpütü bilen bu merkez Tuzluk Suda kumçak yetiştiriş, şu cahide Bekiş'ten ibaret alışkışlık bir kademini besip, bütün Şincan'ın Derya Kıskuç Paksı kespinin yukur süpetlik terakiyatını yadroluk tekniki tırkı bilen temelleydi. Uzaktan bu yan Şincan'ın Derya Kıskuç Paksı bakmacılıkı kereklik kumçaklarının köpeyntisi Cansu, Liaoning Katarlık deniz boyudik ölkelerden yötkep kilindigan bulup, yol yirak toşuş tenerki yukur bolgaşka, kumçaklarının ziyanı uçuruşu zor, moitku bolgan inkası küçülük bulup, bütün Şincan Derya Kıskuç Paksı kespinin külemleşken terakiyatını çekilip koygan idi. Bu kitim, Makanlaşkan Tetkikat Merkezi'nin Köktokay Nailik Yezi İgilik Yezi İdarisi, Nailik Soda, Pen Teknika ve Sanat Fuçurlaştırış İdarisi, Şincan Yezi İgilik Daşüsü Aybona Tibbi Şöyeni, Kıkı Şöyeni, Şincan Kumçak Yetiştiriş Merkezi Katarlı Orlar Ortak Kurgan Bulup, Dikkat Tuzluk Su Rayonunda Kıskuş Bakı Kumçak Yetiştiriş, Sağlam Bakmıçılık, Yokumluk keserliğinin aldığını iyileş tezgirleş, süpütünü öztürüş katarlık, aşkışlık tekniklerde birleşip ötkelgü hücum kılışını kanat yaydırışkı merkezleştirilip, işlep çıkırış, oktuş, tetkikat, kolunuş birgevdeleştirilgen terakiyat endisi küçep berpa kılındı. Bulunduğun ilgili Şincan Yezi İgilik daha çöz sahibine tibbi şöyeni Libin pen tetkikat kolik tipi Köktokay Nahiyeş, Yüyen su mesulatları bakmışlık kesbi kooperatif bilen birleşip Derya Kıskuç Paksı'nı tabi suduk kıştın ötközüş bakmışlık hem tabi köpeğitçi sınıkı ilip bağdı. 2025 yılı 10. ayda şu cahide köpeğitilgen Derya Kıskuç Paksı kumçıkının itilgen yakiten iğırlıkı birdek 20 gramdan aştı. Bu Şincan'da Derya Kıskuç Paksı kumçıkının tuncuk etim şu cahide külemleştirip köpeğitçinin ışkı aşırılgalıkıdın direk bağdı. Derya Kıskuç Paksı'nın ilmi nami Cunhua Tüklü Kıskuç Paksı bulup, gerçi Derya Kıskuç Paksı deyip atalısı mı? Lekin o köpeyiş üçün köçü duğan hayvan buluş süpüte bilen, okşaş bulmağın yetiliş baskışlarda tatlıq su ve tuzluq sudu nöbetleşip ilip yer oludu. Şincan devletimizki denizden en yirak ülke. Altın rayon buluş süpüte bilen, tabi deniz suyu muhit kemçil, en envi köpeyti şaraiti ezelden itersiz idi. Lekin 3-qitimlik mamlakat bo'yicha

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 5. ayının 18. günü, Düşenbe. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdurrahim.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, ben Sumret Yasin. Bu kıtımkı haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping, pelsepe, ijtimai pellerinin yukur süpetli terakiyatını ilgiri sürüş doğursa da muhim yol yoruk berip, Cungu, pelsepe, ijtimai pen, müstakil bilim sistemisi berpa kılışını tezildip, Cungu'nun sualıga, dünyanın sualıga, halıqının sualıga, devrinin sualıga tekim yakşı cevap yeriş kerek, dep takitledi. Stansımız, Cungu'nun sualıga, dünyanın sualıga, halıqının sualıga, devrinin sualıga tekim yakşı cevap yereyli mavzuluk obzor ilan kıldı. Xi Jinping Rusya zongtongu bilen 10. növetlik Cungu Rusya körgazmisiga ayrım-ayrım tabrik eti avetti. İjdimai pen sahası dikilenin Xi Jinping medeniyet ideyesini uygunuş ızcıllaştırı söhbet yığını Beycan'da eceldi. Kendi ayırı

0: Zibo Shari Hengtai Nayasinin Tianzhuang Bazri Shunshi Kentidiki Dikkan Lawin Yan Telefonu Arqalıq Avaray Tarmakları Yollugan Kelgisi Birnech Künde Kurgaq Sıq Shamal Xavip Xatirdin Aldın Berilgen 5-ci ayının 10-cü günüdün 16-cı günü geçe Ademsiz Uçkuda Bir Ketim Pürküp 3-tün Mudapelin işte 5-ci ayının 10-cı 11-cü külleri Muapıq Payt 5-ci ayının 16-cı günüge barganda muapıq emes degen malumatla ve alaqıdar yetekçi tekliplerini tapşırıp aldı. Yezgilik avaray apti xavip xatırını yenikletiş mulazimeti sınıqı, etiz erik başlardaki dikkallağı nispeten toğra hem kımmetlik əskertiş uçuru hesaplanıdı. Açlık terik uçu dikkan lauvıngı nispeten kömü konaqını misal qalsaq, Xavip xatarını yenikletiş mulazimeti arqılıq başqurulduğan nişallıq etiz bilen adetteki etizinin mobeşi məsulat pərqi 100 jıngdın aşıdı. Şandın ülkesi Zibo şəhərlik avaray stansının mağın başlıqı. Ali İnjiner Xuan Xaycun monulanı bildirdi. Xavip xatarını yenikletiş mulazimeti sınıqı ıslahatı, teknikide yenilik yaratış bolıplı kalmastın, Yani xavip xatardın oldun signal beriş vasitisi de yeniliq yaratış bulup, nişallıq ilan kılış arqılıq, ziraatlarının özlikidin maslış modeli. Yezgilik avaray apti xavip xatardın əqli oldun signal beriş modeli asası da yer bölüki xavip xatırını optimatik pariklendiriş, məsulatını tez ilan kılış işqa aşırlıdı. Xan Xaycun mındaq dedi. Parıqlandırış nispeti 10 metrlik yıraktın seziş tekniksi ve Cungo Havaray İdarısının yukur kımmetlik Havaray Sallıq Məlumat Məsulu atığı taynıp, 1 kilometr köpeytilgen 1 kilometrlik katekçi noktisi sallıq məlumatını hasıl kılgılı boludu. Bu öligin temperatura, şamal sür iti, nemlik qatarlıq Havaray amillerini öz içi kalgan saatlik məsulat. Slatin kiyinki yezgilik avaray apti xavip xatırını yenikletiş mulazimet süpüsü arqılıq, aldın məlumat beriş, aldın signal beriş, koşulgan birleşme soda, koşulgan dekancılık işlerga yetekçilik kiliş, koşulgan ünümlü bahalaşını işkaşırıp, avaraydın aldın signal beriş, koşulgan teknik yetekçilikini mas kademde məşğulat kılıp, mas kademde emliyleştirgili boludu. Aldın signal beriş pekat birinci kadem. Zibo şehrinin Hıngtay nayası da şu caydaki yezi soğudu bankaları avarayı yezgilik katarlıq tarmakla bilen birleşip, avaray uçurlarını şekillik mülükke aylandırıp, kelimat kerz pulu mesulatı da yenilik yaratıp, yezi igilikigi çetilidigan asasi gövdelerinin meblağ yürüştürüş yollarını kengaytti. Xalq Bankısı mı yezi igilikigi yardan beriş, kayt kerz pulu qatarlıq siyaset kuralları arqılıq, yerlik pul muamili aparatlarını kerz pul ösüm nispitini tövelletişki yetekləb. Yezi igilikidiki avaray apti xavip xatırını yenikletişki alaqıdar hizmetlerini kolladı. Cungo Xalq Bankısı, Zibo Şehirlik Şöbü Bankısı, pul kredit siyasını başkuruş bölümünün mağın başlıqı Can Sungmundaq dedi. Bu yıl kirgendim bu yan, Xalq Bankısı pul muameli de avarayını maslaştırış. Kanuni ige pul muameli aparatlarının merkezi bankı məbliğini tarqıtışını çördep, Hıngtay yezi sodu bankısıga 190 milyon yuan yezi igilikigi yerden beriş, kiçik karxanılağa kayt kərz beriş məbliği tarqatdı. 2026 yılı 4 ayının ahırgıca şehir boyuca kayt kərz pul, Kaytı diskont kaldıqı 15 milyar 900 milyon yuan yetip, okşaş mezgildikidin 58.71% aştı.
1: Emdi kısqı memleket xəbərləri anlatdımız. Tor süpsinin sallıq məlumatıqı qarğanda 5-ci ayının 17-ci günü geçə aldın setilgan biletini öz işçiga alğan 2026 yıllık kino umumi bilet karımı 14 milyar 400 milyon yuandan aşqan.
0: Xalq İşleri Ministerliği Qatarlıq 23 tarmaq 5-ci ayının

0: Hörmetli radio dinleyiciler, şimdi Dünya'ya Nazar programımızı başlayalımız. Ben Zumrak Yasin.
1: Hörmetli radio dinleyiciler, ben Abdursul Abdurayim.
0: Bu yıl Jongo bilan Laos diplomatik münasebet o'rnatganlığının 65 yıllığı. Jongo Yunnan'ın Kunming'den Laos'un Vientiane'a şu günü yetip bardığan Jongo Laos halkara yolcular poyezdinin oŋuşlu qatnığına 3 yıl boldu. Yakında muhbir Lansang namlı poyezge çıkıp bu 1035 kilometrlik çigra halkıgan tömür yolunu boylap ziyaret kıldı.
1: Çet el taratqı muhbirleri Jongo'da hizmet kılıp turmuş keçürüp kün seri yeñilniwatqan, içip itilgen, sığdırışçan Jongo'nı haqiqi his kılmaqta. Hörmetlik radio anguçular, endi diqqatingla bugünkü dünyaga nazar programımızda bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər. Bu il Çonqo ilə Laos diplomatik münasibət ornatqanlığının 65 illiyi. Çonqo Yunnanın Kunmingdən Laosun Vientianğa şu günlə yetib bardığan Çonqo Laos xalqara yolçular poyezinin oğuşluq qatnığınığa 3 il boldu. 2023-cü ili 4-cü ayının 13-cü günü qatnaş başlanğandan bu yan Çonqo Laos tömür yolu xalqara yolçular poyezi cəmi 3190 nəçi qədim qatnadı. 120 neçe devlet ve rayondan kelgen Çigra halkıga yolucu 800 bin adam qedimden aştı. Yakında muhbir Lansan namlıq poyozgı çıkıp, bu 1035 kilometrlik Çigra halkıgan tömür yolunu boylap, Çonqo Laos arasıdaki altın yolunun kanda kılıp liniya boyudaki rayonlarının tərəqiyatıga kaydı türtkü bolğalıqı üstüde izlendi. Çüştün burun saat 10:55 minut ötkende Lansan namlıq poyoz Kunming Oğuzaldın asta asta kozgaldı. Səpər başlandı. Muhbir vagon arlap, Çonqo ve Çet El sayahat ömekleri, sodigerlerinin 10 neçi vagonga lıq tolğallıqını baykıdı. Şanghaylı kız Xenji Ying mündaqtıdı. Çigra halkıgan poyez bək kolaylıq, mağı məndəplı mağılı boludu. O, hayacalanğan halda muhbirga özünün səpər tizimlikini körsətdi. Tizimlikdə Kunming, Poyer, Şişuan Bənna, Laosunun Langprapan, Vənron Qatarlıq bazır iştik şəhərlə yazılğan idi. O mündaqtıdı. İlgiri çet elge çıkış bek avarçılık idi. Hazır bir uxlapla yetip paralaydıgan bolduk. Laos'nun Odumsay ülkesinden kelgen Manisa, Çonqo'da okuvatkan okuguchi. Onun yurdi Laos'nun şimalıdaki tağlıq rayonu jaylaşkan. O mundaqtadi. İlgiri Çonqo'a okuşkı beriş üçün yolda ne çıkıdı maşina almışkı toğır geletdi. Tağdaki aylanma taş yolda 10 neç saat sılgınıp mağattuk. Hazır çıgra halkıgan poyez yurtumdan ötüdü. Kunmingdin yurtum

Hürmet radyo anlıkçıla. Çet el tarat kulları, muhbirleri, Cungo bilen dünyanı tutaşturduğun belbağ bulu süptü bilen, Cungo bilen çet elini tutaşturuş muhim rolünü cari kuldurmakta. Ula Cungo'da hizmet kılıp, turmuş geçirip, kün seri yenilini vatkan, içi bitilgen, sığdırışçan Cungo'nı hakiki yiz kılmakta. Yakında muhbir Beijing'de turuşluk çet el tarat kullarının 3 muhbirini ziyaret kılıp, ulanın Cungo zeminindeki közütüşü ve tesiratını anladı. Kazakistan Okatçilik Gezisi'nin baş muhariri Serik Kurumbayev, hayati küşkü tolgan devlet öz yolunu boylap puhtı kadem bilen ilgirlemekte dedi. 2001 yılı Kazakistan Okatçilik Gezisi'nin baş muhariri Serik Kurumbayev tunji ketim teklifke binaen Cungo'du ziyaretti boldi. Şunundan keyin Kurumbayev çoğun şehirlerden çet yezi bazarlar gıça, sanaat yezigilik işlep çıkırış rayonlardan yenilik yaratış merkezler gıça cemi netçi 10 şehirge badi. Bu ceryanda o Cungoluk alımla işçi, dikkan, karhanıcı, enjiner, muhbirla, hatta koçılarda tasadipi uçuruşup kalgan natunuş kişilerini ziyaret kıldı. Cungo cemiyetinin cüşkürüp ravajlanışı ve halkının kötürengü cesaret bilen olgı ilgirleş royi kıyapti, Kurumbayev'da çonkur tesir kaldırdı. O mındak dedi. Cungo huddu bir kitap kokşaydı. Her bir betke akıl paraset ve sehri küç yoşurungan. O yerde men daim mol tesiratkı iyi bolumen. Kurumbayev'nin közetişi ve hatırsı hazırkı Cungo'nun terakkiyat kıyapetini callık ekset türüp bədi. Beijing'da tarihi en-eni bilen zamanevi medeniyet çonkur yuğurulgan. Kadimi koçula bilen zamanevi şehir rayonu

نقبل موجود بولوب، özgüç şehri küşkiga şehir boşluğunu ortak berpa kılgan. Şanghay'da sün'i akıl teknikisi, sanayi taraqqiyoti ve şehirni idare kılışta umumiylik kullanılıp, yukarı süpatlik taraqqiyotqa küçlük hareketlendirgüş küş koşkan. Yunnanda güzel köl manzarası, güzel milli örp adet bilen şehirning zamanıvilişi teng julalınıp, Adem bilen tabiat inak billi ötüşünün kartinisi sızıp çıkılgan. Kurrum Bayif hayacallangan halda, men guvah bolgan cungoçı zamanı vilaştırış terakkiyat emiliydi, köpmen belik hem moğol dedi. Kurrum Bayif mındak dedi. Men kiçkimdin Kazıkistan yezilirdi çoğun bolgan. Yezilanı hakiki terakki kıldırışta hergiz mu Kuruk gepki tayangıl bolmaydı kallıkını obdan bilemen. Jungoda namratlıktın kutulduruş ötkülügü ucum kılış jeni, milyonluğan halıktın turmuşini hakiki özgertken uluğ emeliyet hesaplanıdı. Öz yerinin ahvalıgı karap, siyaset cihettin kollaş, teknik kengaytiş, yezgilik mesulatlarını pişiklaş ve eşya obrot sistemisini mükemmelleştiriş katarlıkla arkalık, Dikalla, yemek, içmek, kiyim keçektin gəm kılmaydıgan, hatırcam tırkçilik kıladıgan boldı. Yanı nurgun kişi yurtıdı kelip, igilik tiklep, terakki kılışını tallap, bazar rıqabet küçüge ige, ela süpetlik mesulatlarını işlep çıkırıp, yezi kent sayahatçilikini ilgir sürdi. Kurrum Bayif mındak tepkardı. Jungo'nun namratlıktın kutulduruş ötkülügü ucum kılış tecrübesi dünyadaki her kaysı devletle, bolup mu terakki kılıvatkan devletle üçün kımmetlik, örneklik ehmiyet giyge. Kurrum Bayif mındak depkardı. Namratlıktın kutulduruş ötkülügü ucum kılıştın yukur süpetlik terakki kılış kıca. Yenilik yaratış arkalık türtki boluştun uzak muddetlik yirik plan kıca. Jungo'nun terakkiyat stratejisi enik ve küçlük boldı. Hayati küçük tolgan devlet öz yolunu boylap puhtı kadem bilen ilgirlevatudu. Mısır El İkram Gezdi'nin mağım baş muhariri Sami Kamhavi siz bu zımınga hakiki kadem bassınız çokum başkıcı yisiyatı bolusiz dedi. 2015 yılı Sami Kamhavi Mısır El İkram Gezdi'nin daimi turuşluk muhbiri bolu süpüti bilen Jungo'ya gelip, Jungo'nun memleketlik işki yığını, Japon tacavuzcılarına karşı uruş galbisinin 70 yıllıkını hatırlaş, çoğun herbi parat katarlıklarını haber kılışkı katlaştı. Kamhavi yine 12 ülkeni ziyaret kıldı. O begen haber, Jungo'nun namratlıktan kutulduruş ötkülüğü ucum kılış. Halk turmuşunu yakşılaş ve yezi kentlerini şehir bazarlaştırış terakkiyatı Katarlık baş temalarını öz işçi galıdı. Sami Kamhavi mundaq dedi. Jungoda biz emelge aşırış tez tepkargan nurgun nişallarını emelge aşırgılı boludu. Jungo'nun tarihini okuş, Jungo'nun hazırkı ehvalını közütüp, Yukurk söz arkalık Jungo'nu tesvirleş, en muhabbek dep karıdım. Sami Kamhavi monolanı bildirdi. Jungo'nun terakkiyat neticileri dünyaya nepiyet güzdi. Jungo, insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılışka paul türtki bolup, dünyanın öz ara menfaat yetküzüp, ortak paydı ilişini ilgiri sürdi. Kamhavi mundak dedi. Öz gözüm bilen körgünüm, her kandak söz çöçekledim mi küşlük? Özümnün ziyaret keçirmişimle eslisem, Şizang'daki tağlıq kentiki bir aile isimden çıkmaydı. Hükümetnin kolluşu astıda, ula bank karz poludun paydınıp, karhanıla bilen hemkarlışıp, atı boğullarının öyünü pukravi konalgıgı özgertipti. Bu nurgun sayahatçın celip kılıp, Mokim kırım ilip kepti. Şundakla bu bir aile kişilerinin turmuşunu zor derecede yakşılaptı. Yakın kılladım buyan Kamhavi köp ketim Jungo'ya berip geldi.

Kadirli dostlar, programımızın da almıştırımızı anlavatkın ola sen et sahnesi programımızı. Programımızda her millet halkının nadir nakış müzikleri uzun olad bulu atıdı. Hem de Kırgızca nakışlardın yaşlık nakışını kumul aramanlığa usunumuz.

Kıdırlık dostlarına vatkın ala sənət səhnisi programisi. Programizlar millet xalqının nadir naqşı muzikilerimiz Ronald Bulovat oda. Hem de Kazakçı naqşılardın. Meni oylap baktığımı namlı naqşını uzun ala sunumuz.

Hürmetlik radyo anıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sanat sahnesi programımızı bu için alış verdik. Programımızı xat yazmay özün kelgen namlı naqş bilen ahırlaştırmız. Hemen Allah'a bəxt, amet, salamet, yar bolsun.

0: programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Abdunum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq programımızını anlayışlarına karşılayımız. Mən riyasetçi Rüçengül İmam. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqısı Solo Sitin abunçılar terminalıda maskademde anlatılıdı hem de her vakit kayda anlayılıp oludu. Radyo anlayıcı dostlar, bu qetimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz. Sağlamlık haberleri sahibimizde Şinjan'ın davalaş, sağlık saklaş sahesi, tuncuk etim, devletinin muhim pen tekniki məksus türüge başlamçılık kılıp tadısımın yürek kesili, meni sektisi, diabet kesili katarlık, sozulma keselliklerinin aldığını eliş, davalaşını məksus tətqiq kıldı degen haber diktinlerde buludu. Sağlamlık bilimlerini emme ailegi yetküzeyli sahipimizde kan tumarı tosılıp kalsa kandak agahlandırış signalları payda buludu degen mezmunda sözler birimiz. Addi sağlamlık hareketleri sahipimizde 5. ayının otturlarda gilas bazarğı selindi kandak kılganda teximu hattırcam yegeli buludu degen mezmun dektinlerde buludu. Radyo anlıqcı dostlar, emde dektinler programımızdan tepsili mezmunlardı bolsun. Bunundan başka, Douyin app'sini çürüp başbettin Güli Şo Şinjan, yani Güli'nin Şinjan hikayesi namıdaki Douyin numarını koşup alsanız buludu.
2: Sağlamlık haberleri.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahibimizde kan tumur tosılıp kalsa kandak agıhlandırış signalları peyda buludu degen mesmunda sözde birimiz. Bugün memleketlik yürek kan tumur sağlamlık günü. Eğer adem bedenindeki kan tumur sistemisini yol ildep karısak, dağı parçaları, kan tumurlarının tosılışını keltürüp çıkardığan baş cinayetçi bulup, her hıl yürek meni kan tumur keselliklerinin emnisinde onun kalay mıkan erket kılıp atkallıkın körgülü buludu. Bütün bedendeki kan tumurlarda 3 xatarlık yol bölükü bar bulup tosılıp kalsa, əcəllik xatar kelip çıkışı mümkün. Birinci xatarlık yol bölükü tövenki müce kan tumuri. Tövenki müce yürekten en yırak. Onun üstüge kan suyuqlığı tətir yönünüşte üstüge qarap aqıdığan bolğaçka kan tumur işçiki endoteliyasiyasının zəximliniş xətri çoğun. Xolesterin tövənki müçə kan tumurlarda asalla çökmə hasıl qılıp kan tumurlarını tosıb alıdı. Tövənki müçə kan tumurları tosılışının dəsləbki məzgildə kesəllik yoşurun qoz qılıdı. Adətdə onunğa əhmiyyət veriş nəhayət etdəs. Otra ve ahırkı meskeligi barğanda dağ parçaları kan tumurlarga yepişivelip, putkollarga eğri derecede kan yetişmesliğini keltürüp çıkırıp, bemarının putkollarının katlık ağırışını, hatta nekrozilinişini keltürüp çıkırdı. Agahlandırısı egnali, arteriye kan tumurlarının tarayışı 50%'ki yetkende pekat 25% arteriye kini tövenki müçüge yetip berip, tövenki müçe mağdursuzluş, uyuşuş ve aksap meyengişine keltürüp çıkırdı. Kan tumur tosuluş 75%'ki yetkende tövenki müçe eğir derecede ağırıydı. Gangrena, yani çırıp getiş payda boludu. Mangandın kiyin putmuzlaş, uyuşuş, ağrış, ya ki put işiş, teri rengi tatırış, kıçışış, yara peyda buluş katarlıq əhvallar körülse, Baldurak doktorhanının kan tumur taşkı keserlikler bölümüge berip, tövenki müce arteriyesini beçav aparatı da tekşürtüp, dağ parçısı ve körünerlik tarayış bar yokluğa karış gerek. Tosılıp geliş yüz berişinin kandak aldığını eliş lazım. Alakadar xatarlık amıllarını, meselən, yokur kan besimi, yokur kan şikri, kandaki yağ köpeyiş kesili, tamaki çekiş, semizlik xatarlıklarını katlı kontrol kılış gerek. Eğer kesellik əhvali iğırlaşsa, doktorunun körsetmesi boyunca arteriyaga kövrük geliş operasiyası, teri boşluğu işçilik, kan tumurlarını tüzeş operasiyası katarlık davalaşlarını kubul kılısı buludu. Boyun arteriya sistemisi yürek bilen çoğmeyin tutaştırdığan en mühim kan tumur bulup, yaşının çoğuyuşu beden iktidarının acizlişiği əgişip, boyun arteriyası asalla tosulup kalıdı. Onun kesellik özgürüşü iğir meni kan tumur kesellikini keltürüp çıkırdı. Köptürlük klinikilik tətqiqatlardan ispatlanışca 50%'dan 75%'kice kan yetişmezlikten bolğan menisekçisi boyun arteriyasıdaki kesellik özgürüşüden kelip çıkıdıkken. Bırak boyun arteriyası bir kadar teyiz bulup, ultra avaz dolkunu da tekşürüş arkalık asalla dağ parçalarını baykağılı buludu. Agahlandırı signali, boyun arteriyası da kesellik özgürüşü yüz berişten ilgiri tıl tosalğısı, düşünüş iktidarı tövelleş, futkol maslaşmaslıq, tuyuqsız köz karangılışış qatarlıq əhvallar körülüdü. Adette bir neçə minutin kiyin pəsiydü. Yuqurqi əhvallar körülsə, vaxtıda doktorga körünüş lazım. Tövendeki şartlarının birige uyğun kilidgallarının boyun arteriya kesalliklerini tasqap tekstürüşünü təvsiyə qilimiz. 75 yaşdan çoğun, tacizman arteriya sol asasi quludiki kesallik özgürüşü, eğir, etrap arteriya kesellikleri, mengege vaqtlıq kan yetişmeslik payda bolgan yaki mengi sektisi, boyun arteriya şauqını körülgenler. Köp uçuraydıgan tekşürüş usulü kan tumurlarını ultra avaz dolkunu da tekşürüş bulup, dağ parçaları ve tarayış derecesinin bar yokluğunu bahalı kılıp oludu. Tosulup geliş yüz berişinin kandak aldın alımız, tekşürüş arkalık boyun arteriya

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, bu sahipimizden 5. ayının otturlarda Gilas bazarga seylindi. Qanda qılganda tekimi xatırca mı yegeli buludu, degen məsmum deyikdalardı buludu. Bugün köpçülükke tavsiye kılıdgan kiçik hareket, Gilas yeştin burun bir das sözük suğa bir koşuk un koşup, Gilasını 10 minut çılap, andın ekvatkan su bilen çaykaş. 5. ayının otturları dəl uçukçılıktaki Gilas bazarga seylindigan pəsil. Ama gelasının yüzde asalla çantozan, kurt tuxumi ve az miktardaki dehkançılık doğrusu kalıp kalıdı. Onun suyunun sömürüş iktidarı nahayeti yakışı bulup, uşak dançıları gelas sapıqının yeriklerine sınıp girip, meynet derslerini elip çıkalaydı. Fakat su bilen çay kığanda meyve sapıqının etrafıdaki ölük bulanlarını pakiz yuğulu bulmaydı. Könkürt usulü dasqa süzük su koyup, bir kuşuk adetki unni selip, tekşi aralaştırıp, gelasını 10 minut çılap koyumuz. Uvulu may postanın yerlip geçtin saklanış gerek. Andın un suyunu tüküp, ekvatkan süzük su bilen, iki kıytım çay kap, kurus saklı buludu. Yuyulgan gelasının postu parkırıp, ise tekimi hatırcan bolgulu buludu. Aval çılap, andın yuyuşka dikkat kılış. Meyve sapıqını elbetmezlik gerek bulmasa, meynet su meyve etdege sığınıp getirdim. Bugün setip alğan gelasını yeyişke aldırman, onu suyegi çılap koyun, pakız hem tatlı buluş, yazdı buluş, kütegişlik tem.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Naqşı Musika Hayatlıq Melodiyası Ruhi Ozuq. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının güzel melodiyalarga tolğan, sanat sahnesi programısıqa orınlaştırılğan, sarxıl Naqşı Musikalarının jalıpkarlığının silahını huzurlandırış maqsıda mikrofon aldığa tayyar boldım. Emdeki minutlarda bugünkü programımızğa orınlaştırılğan, en güzel köylani huzurunlağı sunumuz. Mən Riyasatçı Hamide Qiyum. Qadirli do'stlar, bugungi san'at sahnasi programmamizni Suv bo'lib oqdim nomli naqshi bilan boshlaymiz. Qiynamsa hozir olg'aysizlar.

Hürmetli radio anlayıcılar yukarıda, Şinjan Radio Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı çıpadık. Yaxtırıp anlığınanla rahmet.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishganlarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyosatchi Roshangul Imam.
1: Bu qadimgi programmamizda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Urumchi yuqori yangi texnikalik kasblari taraqqiyot rayoni, yangi shahar rayonining baxtlik makon qalblarni illitish davolashni nuqtada sinab qilish apparatining yopiqi ochilib ish boshlanganligi to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Xinjiang sahifamizda davlat yo'li 219-chi liniyasidagi Arshangdan Qo'rg'osqichi bo'lgan tosh yo'l qurilishiga 5 milliard 150 million yuan mablag' silish tamomlanganligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifamizda 2026-chi yillik yangi davr yosh avangardi Liminni tanishtiramiz.
1: Programmamiz yana Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu solushiting abonachilar terminalidan mas qadamda anglatiladi. Hamda har vaqt ilgiriki programmalarni anglagili bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.
1: Bu mezgilde Atonum rayonunun her kaysi caylarda has meyvele pişip bazarga selinip bazar ihtiyacını kandırıpla kalmayı dikkallanın hem yanını tekimi tompa etti. Peyzavat nayasının kol toğrak bazardaki parnikta koğunun huşhidi dimakı urulup duratdi. Yap yeşil koğun pilekleri de tok, yumulak, baldır pişirgan peyzavat koğulları kişinin iştihasını kozga etti. Bu bir türküm qo'g'in bu yil 2-chi oyning 5-ida ko'chirib tikilgan bo'lib, butun jarayonda parnikda tujuplab terish andisi qo'llanilib, temitib sug'urish, dal joyda sug'urish texnikasi moslashtirilib, pishish davriligi zo'r darajada qisqartirilib qolmay, yana payzavat qo'g'inining supitiga kapolat qilindi. Dehqon Zohir Abla va uning oilasidagilar uzish, ayirish, sanduqi qochilash bilan aldirash bo'lib, chehrida molosol shodlik jilvilandi. O mundaq dedi. Ilgiriki yillardagidan 15 kun atrofida baldur pishdi. Sotib olguvchi savdogarlar noyati ko'p. Har kilogramining bahosi 25 yuan atrofida. 90 nohiyasidagi 8700 mo yerdagi oq o'rik hozir keng ko'lamda pishib bozorga selindi. Bu joy bevosita ko'rishib setish bilan tez yetkazish, sovuq zanjirsiman to'shish, qo'sh yo'nalishlik turtki bo'lish orqali ishlab chiqarilgan joydan butun mamlakatga bevosita yetkazish, setish yo'lini tutashtirdi. To'qson noyasining g'olboyi yezisi Qasqir kentidagi oq o'rik setivilish nuqtasida kent aholisi yangidan pishgan o'riklarni to'shidi. Ishchilar ayirib yashiklarga qochildi. Setivilish savdogarlari mevini tekshirib egirligini o'lchab rasyot qildi. Donliq,

0: tatlıq aq ürükle, etiz başlarının tez süratli yığılıp, soğuk zancirlik aşa obırtı arqılıq bütün memleketinin her qasi caylarına yetküzüldü. Liaoninglik seteviriş sodigeri Liu Bao mundaq dedi. Bu yerinin aq ürükünün təmi yaxşı, tatlıqlıq dərisi yuqarı. Süpti muqum, biz yığıvalsaq setelişi naiti yaxşı boludu. Yakında Lop Nayas'ın Nava yezisi, Gapa Arişk hentedeki gilas östürüş bağıtısı da gilas şahları meyvelagi tolgan bulup, şahları kıpkızıl gilaslağı tolgan edi. Bu cay, Meyzal, Leyni, Zavdago Katarlık, Nurgun Ala Süpetlik gilas sortlarını kirgüzüp östürüp, özgüçe su tuprak baylığı evzellikü getayınıp, ölçemleşken, inçkileşken etiz başkuruş perviş kılışını koşum çıkılgaçka, osul elinden gilaslarının eti tok, tähme tatlık, süpti esil bulup, istimalsların çonkur yaktırışıgı erişti. Gilasının pişimi nurgun sayacını bağçığı kirip, çökmüş şekilde sehra gilaslarını özüşünün kuşallıkını es kılışkı celip kıldı. Sayahatçı Mükerrem Yasin mundaq dedi. Bu yerinin gilasları intayın yeni təmi tatlıkken, bir tarafdan üzüp bir tarafdan yese intayın könüllük buludukken.
1: Yakında yerlik meslek taamlarını Beijing'da şöge kirgüzüş Qashqar məxsus meydan faaliyeti Beijing'da şöde ötküzüldü. Beijing'da şö, Jia Yuan aşxanası bilen Xin Yuan aşxanası da çaynak çorpsi, koy göşi polosi, backa kavabi, Qashqar lasıcısı, maral beşi belik kavbi qatarlıq mezelik taamlarının uxşiydi etrapkı tarqılıp nurgun okutkıcı okuğucini qan uca ozdırınışkı jalıp kıldı. Beijing daşının okuğucisi savaqtaş Joe ilgiri Qashqarga sayahatke bargan bolıp mektepte Qashqarının mezelik taamlarına yeni bir qitim iğiz tekkerlikidin hayacallanıp bundaq dedi. Nahayti yekışlıq iken, Bultur yazdikige uxşaş his kıldım. Bu backa kavupini men Bultur Qashqar diyep bakkın. Beijing daşöde Qashqarının mezelik taamlarını yeni yiyelişimini oylap bakmaptikken men. Xuddi Qashqarını Beijing daşöge köçürüp kelgendek nahayti yekimlik his kıldım. Bu qitimki paaliyet Qashqar təmini tetiş yipek yolu mənzirisidin ozdurulmuşni başlayımı kılıp, mezelik taamlarını vasıtı kılıp, mektep bilen yerliknin medeniyet sayahiyeti yoğurulgan, ixtisaslıkları öz ara tutaşkan kalıptaşlık kövriki berpa kaldı. Paaliyette taşkı meydanda hem türtkü buluş ve işki meydanda yiz kılıçtın ibaret işki çoğun rayon tesis kılıngan bulup, mezelik taamlarını tetip görüş, xalq örp adet körüki, medeniyet sayahatını tonuşturuş, ixtisaslıklarını kirgüzüş, yetiştirişten ibaret tört çoğun bölekni öz işçige aladı. Taşkı meydanda Qashqarının medeniyet icadı yaxşı buyumları, gayri maddi medeniyet mirasları kol hünervençiliki ve en-envi çalğulları merkezlik körgesme kılınıp, min yıllık hüner yetküzüldü. İşki meydanda Qashqar Qadami şehirdeki koçular bilen Pamir egizlikideki Wang Hong Daka mənzirleri qayta oyulgan bulup, yipek yolu mənzirisi məptun qılış şekilde namayan kılındı. Qashqar Vilayetlik Medeniyet Radio Televiziye ve Sayahat İdarisi Partiya Grupsinin əzası, idarının muavin başlıqı Şüyen mundaq dedi. Köpçilik mektepten çıkmayla Qashqarının yipek yolu mənzirisi ve xalq örp adet medeniyet sayahitinin sihri küçünü çökmüş şekilde his kılalaydı.
2: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tank kuyaşini. Səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdani yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngdar büyük cunxua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: Yükselivatkan Şincan. Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahipimizde devlet yolu 219. liniyasındaki Arşan'ın korugaskıcı bulgan taş yol kuruluşuna 5 milyar 150 milyon yen meblağ siliş tamamlanğanlığını tanıştırırız. Devlet yolu 219. liniyasındaki Arşan korugas taş yolu kuruluşu bütün süratle tamamlanıvatıdı. Növette türge 5 milyar 150 milyon yen meblağ siliş tamamlanğan bolup, umumi selinmenin 60%'den aştı. Devlet yolu 219. liniyası Arşan Korgas taş yolu türünün 5. toktan bölgede yol oğlunun tıpırıqı nemlişip, olturuşup ketken seyrik topa, sırtki kaveti kattık, içki kısmedeki töşkçileri çoğun olup, suğu yoluksa asalı olturuşup ketetti. Şunun bilen bile, bölek işçideki 70 neçi caydaki cilgını tındırıp tüzleşki doğru giletti. Şincan Katnaş Kuruluş Gürohi Payçeklik Şirketi, devlet yolu 219. liniyası Arşan Korgas Taşoli Kuruluşu türünün bir hatarlık baş nazaretçisi Şeboşan tonuşturup bundan dedi. Eğir tipki küçlük kandaş arkalık serik topunun nemleşip olturuşup ketiş hususiyeti tügetildi. Hem uçurlaştırış sistemisi gıtayınıp yol ulunun olturuşup ketişi ve ordunun göt gelişini her vakit közütüp ölçügele boludu. Cılgını tındırışkı karıta materyal eliş meydani ve toşuş liniyesini ilmi planlap katlamı bölüp tındırıp çıngıdık.
1: Arşan Korgas Taşyol Türi liniyasının umumi uzunluğu tahminen 168,6 kilometr bulup, Tian Shan Tiğinin şimali tağ tizmesini kesip ötüdü. Koş yönelişlik işki avtomobil yolu var. İkinci derecelik taşyol ölçümü boyunca yasılıdı. 2027 yılı tutaştırış mülçerlendi. Umumi uzunluğu 9300 metr keledigan. Mosun Tiği Tonili Şincan'daki yek taşma bar koş yönelişlik yol yürüdüğün en uzun taş yol tonili. Şundakla bütün liniye boyunca kontrol karakterlik kuruluş bulup 2026 yılının akırıda yol başlaş taşmasını tutaştırış. 2027 yılı asası taşmini kezişini tamamlaş mülçerlendi. Cungo katnaşı 2. taş yol katnaş idarisi devlet yolu 219. liniyesi Arşan Korgas taş yolu 3. toktan bölgü tür kuruluşu başkuruş bölümünün tekniki Liu Çıngçın mundaq dedi. Asası teşmide burgulap partıl tiş usulü yol başlaş teşmisi de TBM usulü kullanılıp uzun ton yılını kısa aralıkta keziş kuruluşunu işkaşırımız. Mülçerlenişçe 1. numarlık hizmet yüzü 6. ayda, 2. numarlık hizmet yüzü 7. ayda tutaştırıldı.
0: Arşan Korgas taş yolu tüp katnaş başlanığından dinkin, Arşan nahiyesinin Korgas şehirge barıdığan katnaş vakti kıskırap, rayon meriniyet sayahat kesbinin terakkiyatı türtkü boludu. Bununun sırt bu yeni yol yine Alatav Korgas'tan ibaret iki çoğun portunun katnaş alakısını ravallaştırıp bütün Şincan'ın taş yol toru uğurlaştırışını mükemmelleştirdi.
2: İh anı veten, siz merdanı çıllap tan kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl horaz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çap kullurğa merdanı yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletnin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizning bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alınız.

0: Yarqın ism. Hürmetli radio anglıqçılar, bu səhifimizdə 2026-cı illik yeni dəvr yaş avangardı liminni tunuşdurumuz. Ürümçi şəhərlik Çinci Tiyatrı Ömüki, Şincan Çinci Tiyatrı Ömüki'nin muavın başlığı, birinci derecelik artist Limin'a yakında Komünistik Yaşla İhtipakı Merkezi Komiteti, Memleketlik Yaşla Birleşmesi tarafından yeni devr yaşla avantgardı dep nam verildi. 1989-cı yılı Limin, Şanşi ölkesi Veynan şehri Linvey rayonu Sancan Bazırı Şilo kentinde tuğulgan. Kiçkidin Veyhı deryasının suyunu içip, Çinçan el nağmasını anlap çoğun bulgan. 3-20 yaşında Şanşi televiziye stansının Çin sadası sahnesine elip çıkılıp, huşkuy avazıda söz kılmayı turupla yaş töküş diyen nakşını etkan. 8 yaşında Cungu Balıla el nağmasi küçük meyhua mukapatıgı erişip, keyinki yili yine mukapatıgı erişken, 11 yaşında o Şanşi ölkülük sanat mektepki imtihan verip ötken.
1: Limin nakşı eğitiş, okuş, hareket kılış, çambaşçılık, kol, göz, beden, kadem katarlık, bağırlık asası maharetlerini pişik ilgileş gerek deydi. Bir kitim o köz yeşini sürtüp durup, muallimiki kargını da, muallim, moşinçilik ağırkı muberdaşlık berelmegen durup, tiyatr oynap nemek yaptı, degen. Köp yıllardın kiyin, o bu hıl kattık meşiknin, Çinçan tiyatrını teyhimi çoğunkur yıldız tartkızış üçün ikerlikini düşengen. 2025 yılı 5. ayda Limin

0: 30 neçe saat yeşil poyizge oldurup Ürümçi'ye yetip geldi. O mundaq dedi. Bu yerdeki kör örmeller Çinçiyan el nağımlısını hakikaten yaktırdıken, yakşı o yıllarını körüşke teqessaken, Şincan mana muhtaç. Şincan'da kiliş kesip merkezidin yıraklaşkanı bara ver degen nesihet kartta o kat'ilik bilen bu yerde kilişini talladı.
1: Şunundan itibaren bu yerde 20 neçe yıl yıldız tartıp turup kaldı. O Cadov astıdaki Hongmei, Altın Şahlı Uruş, Gülşen Teğini Sayahat Kılıç Katarlık bir türküm tiyatrlarda baş rol algan bulup, koşumçu roldun baş rolguça, yeni rolçudun tayançkıçı bolgan cergenden baştın geçirdi. Yıl boyu ömek başlap Şincan'ın asası katlamları çonkur çökkeşke, her millet amının samimi tebessümü ve alkış sadaları onunla köp millet topluşup oltıraklaşkan bu tuprakta Çinçan tiyatrının bir kademi sənət, şundakla kişiler kalbinin mücessemleydiğen meriniyet reştisi işgeldikini bargansır aydınlaştırıp bədi.
0: Meyhua mukapati 1983 yılı təsis kılıngan. Qəhratan soğuqqa bərdaşlıq bir eləydiğən meyxua gülü quşburaq çəçidu. Digən mənini bildirdiğən bulub, Cungo Teatr Orulla Sən itidiki ən ali mükabbat hesablanıdı. Lekin 40 neçi yıldın boyan Abdonum rayondan kəlgən artistlar baştan axır bu tizimlik kikirəlmədi. 2022 yılı Limin, Köcü köydürüş xatırsı ni toluq repetisiye qilib meyxua mukapatıgı erişge bel bağladı. Mın sulalısı dəvrdiki kişini hayran kaldırdıgan bu konu tiyatrı əsirde Jiao Guiying bilen Wang Kuyinin muhabbet nəpirti, üç adaveti bayan kılıngan. Konu tiyatr arqılıq bugünkü kişilerinin nəzirini boysunduruşta o sılıqlaş degen sözge tayandı.
1: O Şanshi bilen Şincan aralığında neçe 10 qetim berip kelip asaslıq icadiyet kolluk tüpü bilen bir oyun koydu. Çinçan tiyatrı danlıq sənətkari Çi Ayyun, Zhang Tao ahangni söz mü söz, cümle mü cümle kiliplaştırıp bədi. Uzun yenlik maharet körüstüşünü ögetti. Ustazi Li Mei her bir sözden ahang teleppüz ötkelini katık igeledi. Rejissor He Hongxing'in personajlarının içki dünyasını kontrol kılışı intayın katlık idi. Aşı küllerde Limin her günü 4 saatten 6 saat kiçe repetisiye kılıp sahnede meneşini her günü yarım saat meşk kılışını kat'i devamlaştırdı. 2 yılın köprek vaxta 15 cüp maharet meşk ayığı yırtılıp getdi. Sınariyaya nurgun izahat yazılgan idi.
0: 2025 yılı 5. ayda Şanghay Wenping Tiyatrxanası da çıraqlar çaqnap duratdı. Limin əstaydallıq bilen 32. növətlik Cungo Tiyatri Meyhua mukapatını qolığı elib, Abdonom rayon boyuca tunji Meyhua mukapatıgı eriş küçü bulup qaldı. Mukapat taxtısını elib, qaytqandın kiyin, o asasen dəm almay, Ürümçi şəhri Tianshan rayonunun Xeycansan təvəlik rayonu Yöcin Kutisi, Cənubi Məhəllisinin birləşmə dostluq keçiliki gəldi. Dadin Diyan namlıq Çangcan ahangi yanrışı bilən qaynaq nəx meydan cimcitliq çümdi. Limin, Şau Meyhua din Meyhua'a ayılınış davamı da 20 yıllık musabini baştın geçirdi. Başka yurt onun yurtdığa aylanğan idi.
2: İh, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua. Bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang Radio Televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.
1: Hurmatli radio angluguchilar, endi Atunumray

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Emde anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisine alışalanı karşılığımız. Mən riyasetçi Ahmetcan Abdikerim.
3: Mən riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqu solution abonuçlar terminalında mas qadamda anlatılıdı. Hem de her vakit qayta anlıqılı boludu.
3: Bugünkü qanun sizge hemrah programımızda mundaq məzmunlar boyunca altış berimiz.
2: Qanun haberleri sahipimizde yeniden güllengen saha ve puhralarının turmuşuğu münasifetlik bir türkü muhim dövlet ölçümü ilan kılındı. Şinjan'daki her kaysi cayla hak talep kanun desturi teşvikat iyi faaliyetini çoğunkır kanat yaydırdı degen haberle diktin adı boludu.
3: Dilo ve kanun sahibimizde Şinjan 10 kıtımlık hadisi yuşurun xaupi şiki doklatını ilan kılıp tipik dilo misallarını mukapatıldı degen mezmunda toxtalımız.
2: Amma üçün əməli iş qilib biriş səhifimizdə Bağraş dayəsinin Çekin Nur gezisi canlıq usulda mürəssə qilib inaqlıqını ilgir sürdü digən məzmun diqqətinladı boludu.
3: Əmdə diqqətinla, bugünkü qanunsızgə həmrah proqramımızdan təbsili məzmunlardı bolsun.
2: Radio anlıqçılar Douyin əbsini çürüb, başbəttin Güli Şinjan, yəni Gülinin Şinjan hikayesi namıdaki Douyin nomorunu qoşub alsa, riyasetçilerimizin yumurluq mikro teatrlardan huzurlanıb, aktiv küçkə eriş ələydi. Yəni Douyin supsudu söz qaldırıb, riyasetçilerimiz bilən həm türtkü bolsa mı boludu?
3: Kanun xəbərləri.
2: Bazar Nazarat Kılıç Başkuruş Baş İdarisi Devlet Ölçem Komiteti yakında 402 türlük mühim devlet ölçümü ve ölçemge tüzütüş kırgızış tizimlikini ilan kılıçını tasdikledi. Bu yeniden gülünüvatkan sahale, ekologiya muhitini qoğdaş, bexatar işlep çıkırış, yezi igelikini terakki kıldırış, puhralanın turmuşu qatarlıq cihetlerge çetilidu.
3: Bunun içində yeniden gülünüvatkan sahala cahatta yoruqluq volt, su energiyası, yadro energiyası qatarlıq 21 türlük dövlət ölçümü elan kılınıp, energiya işletiş, tok işletişinin bexatar yuqarı ünümlük buluşuğa kapalatlı kılındı. Beydo yol başlaş sistemisi, yerim ötküzgüş detal, maşına adam qatarlıq 23 türlük dövlət ölçümü elan kılınıp, elektronluq uçur cabduqları kəsbinin dəriyetisini östürüşke türütkü boldi. Hesaplaş iqtidari, süni əxli iqtidar, tor bexatarlıki, həm sallıq məlumat ölçümü qatarlıq 39 türlük dövlət ölçümü elan kılınıp, rəqamlı kəsb asası puxtalandı.
2: Puhralarının turmuşu cahette ayak türüdeki məhsulatla, tazılıqı işiltilgan kağız boyumla qatarlıq 7 türlük devlet ölçümü ilan kalınıp, puhralarının künlülük turmuş boyumlarının süpet seviyesi sicil östürüldü. Telegraf karxalları tor ticaret zalının mülazimet ölçümü qatarlıq 3 türlük haberleşiş mülazimetinin devlet ölçümü ilan kalınıp, mülazimet vakti, mülazimet ünümü, şahsi uçurunu qoğdaş, ərz və qaytmi inkas qatarlıqla yanımı qeyliplaşdırılıb, haberleşiş mülazimetinin süpüti və xeridarlarının sınışı östürüldü.
3: Onundan başqa sap buğdayı uni, çay uruqı yeği, Öl, pipa, meyvisi qatarlıq 18 türlük dövlət ölçümü elan kılınıp, yeziklik məsulatları bilən təminləş süpüti östürüldü. Nekil həm nekil qetişmisi xam materiali, magni həm magni qetişmisi talqını, alyumin talqınını yığıveliş qatarlıq 29 türlük dövlət ölçümü elan kılınıp, baylıqdan aylanma paydalanışını ölçəmləşdürüşke türütkü bolundu. Abdumabılğa şıltıldığan ot aptını təkşürüş, signal

0: beriş uskunisi, ot öçürüş, ciddi işlağı taqabıl turuş boyunca kutquzuş yardan beriş umumi qaydısı qatarlıq ot müdafiye bexatarlıqı sahasıdaki 22 türlük dövlət ölçümü elan kılınıp, diqqat ot öçürüş mənsulatları ve ot apti boyunca kutquzuş yardan berişki mərkəzləşdirilib, texniki talepi ve təkşürüş qaydısı yanımı inçkiləşdirildi. Kanunu təşviq qilish, kanunga tayinish, kanun bo'yicha ish ko'rish, kanun sizga hamroh programimizning mulozamat prinsipi.
1: Bu yil 5-chi oyi, 6-chi qitimliq haq talab qonun dasturi tashviqot edi. Yaqinqi kunlarda muyan Shinjongning har qaysi joylaridagi adliya ma'muriy organlari ko'p tarmoqlar bilan birlashib, qonunni umumlashtirish shaklida yangilik yaratib, haq talab qonun dasturini ommaning atrofiga yetkazishga, ommaning qalbiga singdirishga turtki bo'ldi.
0: Qumul shahrida Evirg'ul rayonlik adliya idorasi Oltin qadimiy ko'chasi madaniyat sayohat bazasiga tayinib, har seyshanba, payshanba kunlari ham turtki shaklidagi qonunchilik bo'yicha bevosita ko'rsatishni qanot yaydirdi. Qonun savodlarini umumlashtirish xodimlari riyosatchi bo'lib, iste'molchilarning huquq manfaatini qo'g'dash, qo'shnilar orasidagi mojarolarni hal qilish, telegraf to'ri aldamchilikning oldini olish qatorliq mazmunlarni cho'ridab, dilo orqali qonunni tushundirdi ham mukofotliq savol-javob orqali naq maydondagi sayohatchilarga qonunchilik madaniyat ijodiyati sovg'isi sovg'a qildi.
1: 5-chi oyda Qoraqosh noyalik partiya komiteti, nohiyani umumizi qonun bo'yicha idora qilish komiteti ishxonasi jiddiy ishlarga taqobil turishni boshqurish, gun'an qatnash, ma'arif, o't o'chirish qatorliq ko'p tarmoq bilan birlashib, Qo'ni shahar maydonida haq talab qonun dasturi ham bexatar ishlab chiqarish bo'yicha maxsus temada qonunni umumlashtirishni qanot yaydirib, o'rinish oila, ishlab chiqarish, tijorat bexatarligi, o't mudofiya bexatar Madani yo'l yurish, qoramig'i yetmaganlarni qo'g'dash qatorliq mazmunlar to'g'risida leksiya so'zlidi.
0: Urumchi iqtisod texnika taraqqiyot rayonlik To'dun xabar rayonlik adliya idorasi Wangjago adliya o'rni ko'chi boshqarmasi ishchilar uyushmasi bilan birlashib, Shunfeng tez to'shish, cho'ng buyumlarni yotgap to'shish markaziga kirib, qonunchilik may qachilash punkti ta'sis qilib, tez yetkazish xodimlari yuk avtomobili shoferlariga ishda yarilinishni bekitish, shaqni nesi qoldirishga nisbatan huquqni qo'g'dash qatorliq qonun masalalarini tushuntirdi.
1: Qorg'as noyalik adliya idorasi Kura bozorliq adliya o'rni bozor ko'nidan foydalanib, qonunni umumlashtirish va millatlar ittifoqligi tashviqotini qanot yaydirib, ommabop til va shivi bilan haq talab qonun dasturi aldamchilikka qarshi turish, zahar cheklash bilimlarini tushundirib, yashanganlarga davlat aldamchilikka qarshi turish markaziy aptsini tushirish, ishiltishni qo'lma-qo'l o'rgatdi. Savan shaharlik adliya idorasi mahalla bilan birlashib yashanganlar va o'ttira yosh yoshlar to'piga qarata ayrim-ayrim holda sog'lomlik buyumlari aldamchiligi va saxta zakaz tushirish aldamchiligi to'ziqini tushundirdi. Burchin noyalik adliya idorasi mariniyat sayohat bozor nazorat qilish boshqarish qatorliq tarmoqlar bilan birlashib Qonas manzara rayonida sayohatchilar va tijoratchilarga haq talab qonun dasturi sayohat qonun qo'llanmasi tarqatdi.
0: Buningdan boshqa Bortala shaharlik Nanchang adliya o'rni oilalarga kirib, korxona tijoratchilarini ziyorat qilib, qoramg'i yetmaganlarni qo'g'dash va vatanparvarlik tarbiyasini qonunni umumlashtirish mazmuniga singdirdi. Bay nahiyasi Michig yezliq adliya o'rni davlat bayrog'i chiqarish marosimidan foydalanib, yer majrosidan kelib chiqqan qasddan zaxmlantirish delosini misol qilib, qonun bo'yicha huquqni qo'g'dashning muhimligini tashviq qilib tushuntirdi.
1: Bu qitimqi haq talab qonun dasturi tashviqot eyi mazgilida Shinjongning har qaysi joylari bevosita ko'rsatib ham turtki bo'lish, birlashib leksiya so'zlash, bozor darsxonasi echish, ishlarni qonun bo'yicha bejirish, masalaga yo'liqqanda qonunni izlashdek yaxshi kayfiyatni yaratdi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozamat prinsipi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijəkdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəkçilik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teymisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
4: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqını tijəkdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəkçilik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teymisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar. Bugünkü Dilo ve Kanun sahipimizde Şincan 10 kıtımlık hadisi yoşurun hevpi içki doklatını ilan kılıp tipik Dilo misallarını mukapatladı degen mezmundu doktorumuz.
0: Goyen Bexatar İşlep Çıkırış Komitetinin İşlep Çıkırış Ticaret Orullarıdaki Hadisi Yoşurun Xavipini İşki Doklat Kılış Boyca Mukapatlaş Mekanizmi Ornatış Mükemmelleştirişki Türütkü Buluş Toğırsıdaki Pikrini Estaydıl İzcillaştırıp, Əməliyleştirip, Karxanalar Plan Kəsbkarlarının Ortak Küçüşini Yenimi Küçü Eytip, Hadisi Yoşurun Xavipini Pahal Rətki Turğuzup Təkşürüp, Tüzütüş Üçün Yakında Abdunum Rayılıq Ciddi İşlağı Taqabıl Turuşunu Başkuruş Nazareti, Karxanalar lardaki hadisi yoşurun xavipini işki doklat kılış boyunca mukapatlaşkı dair 10 tipik dilo misalını tallab, bexatarlikni idar kılış endisinin işten burun aldığını ilişki karab tip özgertişigi türütkü boldi.
1: Birinci dilo misali, 2026 yılı 2. ayının 17. günü Tarım Neftliki Şöbü Şirketi Yeğimey Nefit Tabii Gaz İliş Başkuruş Rayonunun hizmetçisi Van Ekes, tabii gaz kompresörünü hava arkalık soğutkuç etrafında may pırıqı barlıqı hem binormal gaz ekimi avazı barlıqını baykıgan. Gaz tekşürüş esfabi töt turbalık sanduktun köyüşcan gaz ekip ketkerlikini baykıgan. Nek meydanındaki hadımlar derhal zapas maşınıgı almaştırıp, yenimi ilgirligen halda rätke turguzup tekşürüş arkalık, baklık sandukta töşk barlıqını, tabii gazının köp miktarda yığılıp, ot apti, partlaşını keltürüp çıkırış ihtimallıqının barlıqını baykap, derhal başkuruş rayonu rehberlerge yoşurun xevpini doklat kılgan. Başkuruş rayonu derhal hava arkalık soğut kuşunun töt turbalık sandukudaki töşkini toluklap, kepşerlap, hadisi yoşurun xevpini tügütüp, üskününün bexatar yürüşüge hakiki kapalat kılgan. Bu şirket, hadisi yoşurun xevpini içki kısımda doklat kılışını mukapatlaş tüzümedeki, alaqadar belgelemeler boyunca Van X'ke 3000 yen mukapat bergen.
0: İkinci dilo misali. 2026 yılı 3. ayının 25. günü Mongolgöre nahiyelik binakarlı koraşturuş kuruluş çeklik mesuliyet şirketinin kuruluşunu üstüge iliş türü kuruluş nak meydanı da hizmetçi Huang Ekiz amallıq saklaş işhanasıdaki halıq durmuşuğa şiltildiğen toknun öz aldığa kalay mıqanın ulanğallıqını baykap kuruluş nak meydanıdaki bexatarlik xadımıga vaxtıda məlum kılgan. Bexatarlik xadimi nak meydanı tekşürüşü arqılıq ahvalının rastlıqını muayyelleştirip, dərhal məxsus vəzipidiki tokçini vaxtıda tüzütüşkü orullaşdırgan həm də xizmetçilərgə nak meydanda bexatarlik tərbiyəsi bərgən. Arqıdın şirketinin bexatarlik başquruş tarmıqıqa doklat kılgan. Şirket tekşürüp inıqlığandın kiyin, hadisi yoşurun xavipini işki kısımda doklat kılışını mukapatlaş tözümüdeki ala kadar belgelimler boyunca Huang X'ni 2000 yuan bilen mukapatlıgan.
1: Üçüncü dilo misali. 2026 yılı 2. ayının 16. günü Şincan Yuşan Huyan Kimya Sanayeti Çeklik Şirketinin hizmetçisi H2S çarlap tekşürü batkanda otura temperaturluk özgertiş peçinin kırış eğizinin aldıdaki TD-103 zaharlık ziyallık gazladın signal veriş üskünüsünün tuyuksız signal bergellikini baykap derhal elip yürüşke eple köyüşcan gaz tekşürüş ölçeş esvabını elip birbirlep rätke turguzup tekşürüp ahırda ekip çıkış menbesinin A bir sıklık almaştırıcının çıkış eğizideki kepşer yoçki yeriki işkellikini muayyelleştirgen. Şirket derhal binormal hizmet ahvalini bir taraf kılış tertipini başlap, sistemini tok tutup, ölçem boyunca kem tüplüklerini tügütüp bir taraf kılıp, hadisi yüz berişinin aldığını algan. Bu şirket, hadisi yoşurun hepini içki kısımda doklat kılışını mukapatlaş tüzümündeki alaqadar belgelemeler boyunca HX'ke 2000 yen mukapat bergen.
0: 4. dilo misali. 2026 yılı 2. ayının 18. günü Tarım Neftliki Şöbü Şirketi Aksu Nefit Tabi Gaz Saklaş Toşuş Merkezinin hizmetçisi Van Ekiz, Abdumobilga Kaçılaş rayonu da kaçılındıgan Abdumobilga kaçılındıgan nersinin nafta işkerlikini. Lekin bu avtomobilning bak tekshirish dokladida qachilingan narsani suyuqlantirilgan nefit gazi ichkanligini tekshirib aniqlagan. Bu xususiyati o'xshash bo'lmagan xatarli ximiyaviy buyumlarni aralashtirib qachilashga tavba bo'lib, portlash, o't apti ham zaharni shodisini keltirib chiqarish xavf-xatri mavjud edi. Yoshirin xavfni bayqagandan keyin Wang Ekes darhol korxona rahbarlariga doklad qilgan. Shuning bilan birga bu avtomobilni tutib qilib bir taraf qilgan. Qachilab bermagan ham shopirdan Bekat rayonidan ayrilishni talab qilgan. Arqadan Koylon yiqilgi gaz sherkitiga uxtirish qilib, Bekatga kirishdan burunqi avtomobil uchurini qattiq tekshirib aniqlashni. Avtomobilning qachilash talabiga uyg'un bo'lishiga haqiqiy kafolatli qilishni talab qilgan. Bu şirket hadisi yoshirin xavfini ishki qismda doklad qilish, mukofotlash tizimidagi aloqador belgilimlar bo'yicha Wang X'ga 1500 yuan mukofot bergan.
1: 5-chi dilo misoli. 2026 yili 3-chi oyning 6-chi kuni. Tarim neftlikki shobi shirkati Dina Nefit gaz elish boshqurish rayonining xizmatchisi Jong X tekshirish orqali asosiy kontrol uyidagi DCS suyuqlandirilgan gaz bibakidan jiddiy qo'yib berish klapani HV3128 ga echish buyrug'i tushirgandan keyin naq maydoniki klapanda harakat inkasi bo'lmaganligini bayqagan. Klapanning ichki qismi qisilib qolib, bu bakning jiddiy qo'yib berish birlashma qulublash iqtidorining butunlay unumini yo'qotib, bakning besimi eshib ketish, himlash detalining unumini yo'qotib, nefit gaz chiqib ketish, o't apti portlash xavfini keltirib chiqarishi mumkin deb muayyanlashtirgan. Bu qatimqi tekshirish hodisi yoshirin xavfini tugatgan. Bu shirkat Dina nefit gaz elish boshqurish rayoni QHSE natijasini baholash va mukofotlash jazolashni yo'lga qo'yish tafsili qoidasidagi aloqador belgilamalarga asosan Jong X'ga 1000 yuan mukofot bergan.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün eğzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki öygi seliştirğanda mehmanxana güllikke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Tepsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekil Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının haber sayıpsken aydıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü dokturulüldü.
1: Sağlamlık görsetmesi kumani kararışlarınız tüketildi.
2: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
1: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
2: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının hem Türklük sınımı mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukabatka eriş pırsıtınız ba.
3: Yoklumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarga almıştır alaysız.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
1: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gepilen has çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasında halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
2: Şincan Radyo Televizya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bir vasit görüstüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
3: Mezelik taamla yeni miyve kuruk yeliymiş medeniyet icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip özgeçi mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
2: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televizya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengarlıkta doldurup seferinizde hemra boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarıdan Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp serkıl mezmulladın huzurunu.
5: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
6: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yəb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
5: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
6: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gidiyordu?
7: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
5: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
6: Şincan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
5: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
6: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yəb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
5: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
6: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıq ne? Əmmimiz özümüzdən başlayalım.

0: Yan Bağraş nahiyasının Çekinur yezisi kanunçılık kuruluşunu yezi kentlerini idare kılışının pütkül ceryanıgı sındırıp, zidiyet maceralarını mənbədən rətke turğuzup tekşürüş, öz cayda həl kılışını çın közləb, amının ətrapıdaki macera küçük işlerini çın kalıp, çın hissiyat bilen yaxşı becerip, yezi kentlerinin inak tenç buluşu, milletlerinin iştipak, ecil inak buluşunu həqiqi qoğdu deyil.
1: Yezik kentinin əməliyyatı birleştirip, bu yeza milletle iştifaklıqı çonqorosi, üç piyalı çay mürəssə işxanısı, xas mürəssə süpsi bərpa qılıp, milletle iştifaklıqı ilgarı şəxsle, halıq qurultu vəkilleri, peşqədəm partiya əzaları, vəzifsidin ayrılgan kent kadrları, yezi akılları, həm də qanunu düşünüdüğün kişilə, qanun məsləhətçilərini mürəssə xoşunuqı qobul qılıp, yeza hər tərəfimi tüzəş mərkəzinin maslaşıp küçüğü hem türkü bolup, köp kıl hem türkü bolup, mürəssə kılış endisi bərpa kılıp, ziddiyetlerini öz cayda hal kılışkı ünümlük türkü bolup, ziddiyet umumi miktarını sıcıl tövəlletip, yezi kent tertipi kadırla bilen amının münasibetini sıcıl yaxşılıdı.
0: Bu yeza amının ıltımas tələb yollarını pahalı ravallaşdırıp, tor ve tor sırtını öz ara birleştirip, rətki turğuzup, təkşürüp, həl qılış əndisini yolğa qoydu. Torda xalqa kolaylıq kod, daire ve işin topuğu tayınıp, amının ıltımas tələbini vaxtıda toplap, zidiyet yoşurun xayıpke aldın hüküm qıldı. Tor sırtı da kadırlar ailelerge daimliq kırıp ziyaret kılıp, etis başlarga çoğunkur çöküp, halıq rayini yüz durani köngül koyup anladı. Maceralarını rət götürüzüp tekşürdü. Şunun bilen bile kadırları hüddegi elib koşmaqlaşış mexanizmini əməliyleştirip, işbeciriş boyuca alaqlaşış usulunu aşkarlab, amma məsləgi yoluqsa, hər vaqt inkas kıldı, ıltımas tələblərge tez inkas qaytırdı.
1: Koşunla aile yeri. Emgek mülazimeti katarlık, okşaş bulmağan macera türlerini muvaffak bir taraf kılıp, kanun asasi, ademi gerçilikki ten itibar verip, bir pontket şeklinde maceranın kolaylık hal kılışını yolu koydu. Yakında işlemçi HX kooperatif şakını nesi kaldırgallıktın, 20 işlemçi bilen birleşip şakını talep kıldı. Nakh meydanı yığılış yoşurun hep payda kıldı. Mürəssə hadimi iki tarafının mürəssə işxanısı verip kengişip bir taraf kılışı yetekledi. Yezilik sakçıxana her tarafımı tüzeş merkezi tez süratli birleşip hareketki geldi. Naya dercilik tarmak, tövenge çüşüp mürəssə kılıp bir taraf kılışkı yardımlaştı. Advokat nakh meydanda kanunu umumlaştırıp kanunu çüşendirip iki tarafının mesuliyetini aydınlaştırdı. Kooperatifinin işlep çıkırış obortunun kıyın işgallikini oylaşıp, köp taraf kengaş kendinkin kanun yürgüzüş boyunca muayyelleştiriş şeklinde müddetke bölüp pul kaytırış kelişimi hasıl kıldı. İşlemçi amının nesi kalgan 600 bin yanın artık şakı muvaffakiyetlik kaytırıp gelindi.
0: Bugünkü künde bütün yezdeki kadırlar teşebbüskarlık bilen zidiyet mürəssəçisi, siyaset teşviqatçısı, kanunçılık mülazimetçisi bulup, amının ıltımas talibini bir-birlep əməliyleştirip, hemme işğa inkas qaytırdı. Hazırgıca bütün yezi boyunca türlik zidiyet macradın cəmi 28-i həl qılınıp, amının 800 min yuandan artıq iş haqqını ilişiğa yardım berip, kanun yürgüzüş boyunca muayyelleştiriş arqılıq 500 min yuandan artıq iş haqqıya kapalatlı qılındı. Partiya əzaları bilen amma, kadırlar bilen amının kalıptaşlıq görüki köngül koyup selinip, yuqur önümlük kalıplarını ıllıtıdığan mürəssə arqılıq yezi kentlerinin teç amallıqı qoğdaldı. Her millet amının inaq ötüşü ilgiri sürüldü. Kanunu təşviq qilish, kanunğa tayinish, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mülazimet prinsipi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyilikning ixtiyam partiyası. тамақ ысырап қылмаслық.

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ عمل قرلش نی قنات یای درایلی. تنچ شنجان سیپسی سزگه همراه.
1: Hürmetlik radyo anglıgıçılar, bu sahipimizde sot mahkemesi de cidel çıkarganınken yine kesel kıyafetine kirvelip kanun sakçılarına tehdit salgan bir ayal, icra kılışkı toskulu kılgalıkı üçün cezalandı degen mezmunda sözler birimiz.
0: Yakında Turpan şehri İdiqut rayonluk halıq sot mahkemesi kanun boyunca icra kılışkı toskulu kılgan AX'ke cerimanı koyuş kararnamesi çıkarıp
1: AX'ni özge kepil buluşunu oturgu koydu. AX nek meydanı kelgenliğinin icraçı sotçı AX'ke ahvalını tanıştırdı. Oylamağa yerden AX nek meydanda hazır pulum yok ki indi şeyli açamını elip kitemen dep vakırdı. Bu ahvalga karata icraçı sotçı açı sığın işkilenge sevr çallık bulan kanun çüşendirip davulayı sözledi. Lekin AX anlamaylı kalmasın. Yani icraçı sotçını hakaretlep, kadır sakçılarını tatılıp yaralandırıp, icra kılıç tertipini eğir derecede kalay mı kallaştırdı. Kanun sakçıları derhal nek meydana gelip, kanun boyunca onu kütüviliş öğüdün elip getti.
0: Oylamağın yedin kütüveliş üyden çıkıpla AX kadır sakçılarını paşkılımen dep car saldı. Yine zaldı yığladı. Kanun sakçıları onu erziyet üyüge elip kırgendiğinkin o yine kesli kozgalgan kıyapetki kırvelip bir aram bolu atkallıqını bahanı kılıp yerde öktemli kılıp yığınıp kadır sakçılığa na X'ni üyüge ketküzüş üçün tehdit saldı. Kadır sakçılar derhal 120 ciddi kutkuzuş telefonuğa telefon kıldı. Doktorlar umum yüzlük tekşürüşü arkalık onun salametliki de normalsızlık yokluğu inıklandı.
1: Kanun yürgüzüşünün nopozunu koğdaş üçün sot mahkemesi AX'ke cazalaş kararı çıkardı. Şunu bilen bile aldın toht tutup koyuş kararnamesi çıkarıp AX'ke eğer icra kılış hizmetine devamlı toskulluk kılsa kanun boyunca onu kanun yürgüzüş boyunca toht tutup koyduğalıkını uhturdu. Şunun bilen AX hatalıkını itiraf kılıp, hatalıkını tonuş heti yazdı. Hem kadır sakçıların yüz duranı keçürüm sorap cerimanı tapşurdu.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, MD Abdunum rayonumuzda 16 şehirnin hava

0: Ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq, temperatura 12 dan 23 Selsiya gradusgacha. Altayda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 7 dan 18 Selsiya gradusgacha. Chochakda havo ochiq, temperatura 6 dan 25 Selsiya gradusgacha. G'uljida havo bulutlanib, azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 13 dan 27 Selsiya gradusgacha. Bortlada havo ochiq, temperatura 12 dan 27 Selsiya gradusgacha. Qaramayda hava ochiq, temperatura 15-dan 28 Selsiya gradusgacha. Kuytunda hava ochiq, temperatura 13-dan 27 Selsiya gradusgacha. Shayxanzada hava ochiq, temperatura 13-dan 29 Selsiya gradusgacha. Sanjida hava ochiq, temperatura 12-dan 26 Selsiya gradusgacha. Qumulda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 11-dan 27 Selsiya gradusgacha. Turpanda hava bulutli, temperatura 20-dan 32 Selsiya gradusgacha. Korlada hava bulutli, temperatura 17-dan 30 Selsiya gradusgacha. Oqsuda hava bulutli, temperatura 14-dan 31 Selsiya gradusgacha. Otishda hava ochiq bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 18-dan 33 Selsiya gradusgacha. Qashqarda hava bulutlanib, azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 18-dan 33 Selsiya gradusgacha. Xotanda hava bulutli, temperatura 21-dan 34 Selsiya gradusgacha. Urumchida hava ochiq, temperatura 12-dan 23 Selsiya gradusgacha bo'ladi. 3 ball shamol chiqadi.
1: Синжаң радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам узыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
1: Икътисадчыл ва тиҗәштәк булып, әшәмәтчилек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
2: Тамак үстиле мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиҗам партиясы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gidiyordu?
3: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısından ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısından meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radiosi.
1: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам узыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
1: Икътисадчыл ва тиҗәштәк булып, әшәмәтчилек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
2: Тамак үстиле мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиҗам партиясы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım.
0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Kanun Sizge Hemrah programısı boyunca altış berduk, yaktırıp anlığının lağı rahmet. Teximi köp məzmullani siz yenə Solution Terminalını çürüp anlısınız buludu.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Münbetipir programısını anlaşılanı karşılığımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kadınki programımızda tüvendeki mezmurlarda alışverimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerge nezer sahibimizde, Kuça şehri Çimen Bazırdaki her kaysi kentler kol tutuşup terakki kılıp beyiş yoluğa ortak atlandı. Çara nahiyesinin çara yezisi, Uçkonun sagi kentide gillaslar kızardı degen mezmurlarını anlattımız.
0: Kaltıs beyiş mahirleri sahibimizde Golcun ayısının Sami yüzü bazırdaki Beyloto gazır pırçak koruş zavududaki oyla aran korulgan gazır pırçaklar çoğun bazarı kirdi. Saven şehri Liumaven bazırdaki bakımcı Gwen Şengcun oyla aran igilikini ravajlandırıp oylısı da 8400 toku baktı diye mezmurları diktanladı buludu.
1: Yezi ihliki yeza dehkallarga ala kadar uçurlar sahibimizde Şincan 2026 yıllık kent tazalığı yerkideni resmi yolu koydu katarlı uçurlarını anlatımız.
0: Radyo anlıkçıla. Programımız Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın yeni taratku sılu şirtin abonçları terimini aldığımız kademini anlatıldı hem de her vakit kaydırıp anlıklı buludu. Hem de diktanla programımızdan tepsili mezmurları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nazar.

0: Radyo anlatıcılar. Bugünkü gülünü vatkanı yazık kentlerine nazar sahibimizi köpçülükke, Kuşa şehri Çimen Bazırdaki her kaysı kentlerinin kol tutuşup terakki kılıp, beş yolu ortak atlangalık hakkıdık işçilerin sözler birimiz.
1: Yakında Şendong'dan gelgen bir tez yollanma Kuşa şehrinin Çimen Bazırı, Beyyan kentine yetküzülgenden giyin bir neç kent ahalisi kent ahalileri komiteti korusunun aldığı çürüdüşüp takassizlik bilen posulkini içip tepsili gördü. Ozukluk topsi kaçılangan kağız kutudaki kiçkini kapak urqi bıxlanış aldığı durattı.
0: Alayten kapak urqi körgülü kelgen Çimen Bazırı Lü Yuen Kenti Partiya Yaçıkistan Şucisi Nur Mehmet Aksu Vilayetlik İntizam Tekşiriş Komiteti Revizya Komiteti'nin Beyan Kenti'de Turuşluk Birinci Şuci Hizmet Atırtı'nın başlıkı Can Şin Huaga. Can Şuci, kentinlerdeki kapak medeniyat koridorunun asta asta yeşilliş vatkallıkını kapak kasıphanesindeki kol hüner sanat buyumlarının Kuşa Koni şehrine ait yakşı setil vatkalıkını körüp, kentimiz kent ahalarının mu kapak üstürgüsü geldi. Biz iki kent birleşip kapak kespini zor açsak kandak, dedi. Can Şinhua Nurga mundak dedi. Hatırcan bulun, hemimiz bir aile kişileri, Beyan kenti izdini vatkan has kespler arkalık çokum. Lüyen kent nitekleb bile terakki kılıdı.
1: Kuşa Şehirlik Partiya Komiteti Teşviqat Bölümünden Lü Yuen kentide turuşluk birinci şuji, hizmet atırtının başlıqı Du Gaoping mundaq dedi. Yez kentlerini güllendirişinin umum yüzlük alğı siljitilişiğe geçip, işki kentdeki kadrlar ve ammının arlaşış, almaştırışı tekhimu koyuqlaştı. Ögütüş, yardan beriş, yetekleş, Kentler arasındaki pasılını bozup taşlap, öz ara yardan beriş daimli qalet kaylandı.
0: Söz aralıkıda Beyan Kenti Partiya Yaçıkistan Şucisi Göhergül Rozi Du Gaoping'ni izdep kilip, kanda kılganda kentki gayri maddi medeniyat mırasları küçük hoylısıga tekimi köp gayri maddi medeniyat mırasları türün oğrulaştırıl buludgalık doğrusu da onun mesleğe sorudu. Daşı pütközüp yurtu kaytkan bu daşı okuğucusunun nazirde Can Şinhua onu kol mu kol yitekligen ustazi. Du Gaoping o daim meslet soraydıgan ustaziydi. Bayram ötküzgende kent ahalarını yitekleb, edebiyat sanat numurlarını repetisiye kılganda Göhergül Du Gaoping'i yardımlaşıp yitekçilik kılışık teklif kılattı. Lüyen kentide rakamlık dihkallar kitap okuşu kurulgan bulup Göhergül daim kent ahalarını başlap kitap körgülü barattı.

0: Bu Dougal Bingham'ın özlerge maskeliğen kitaplarını tavsiye akılıştan sonra etti.
1: Bayan kenti buğday terişten başka yine honşu, serik burçak, kapak katarlık özgece ziraatlarını teredi. Hem özgece ziraatlarını çördep, çoğunur pişiklaş bilen şıkullandı. Lüyen kenti bazar boyunca danlık yanak östürüş setiş bazısı bulup kaldı.
0: Bayan kent ahalisi Wang Dai Xiang mundaq dedi. Bultur buğday uğurulgandan kiyin etizlikka tezden honşu terdi. Lekin nurgun kişiler bu yeni ziraatni yoqtirmadi. Honşu mayısını köçürüp tikishda butunlay adam kuchiga tayinish kerak. Adam kuchi kamchilik chog'da Lüyen kentidekiler yordamga keldi. Nur Shuji bir necha kent ahalisini boshlab menga yordamlashib honşu mayısını etizga köçürüp tikish berdi. Ular mu honşuni qandoq terishni o'rganib oldi.
1: Xongshu teriş muvaffaqiyatlik bo'lgandan keyin pishiqlangan xongshu pintosisi qatorliq mahsulotlar ehtiyojni qondira olmagachqa bu yil Bayyang kenti xongshu teriqchilik ko'lamini kengaytdi. Lüyuan kentidagi dehqonlar mu shuningga ergishib xongshu teridi. Wang Daixiang mundaq dedi. Yana yoshlar bizga yordamlashib xongshuni tonishtirib sotqachqa teriqchilik oilalarining ishonchi texmo ashdi.
0: Yez kentlerini güllendiriş yolu da Beyan kenti bilen Lüyen kenti öz ara yardan beri milletler ihtifaklıkı ay nur kuluğun ilk aylarını barlık keltirdi. Lüyen kentindeki yeniçi dihkan Gofun Beyan kenti gayri maddi medeniyet mirasları oylusunun mesulukı saylandı. O iki kent ahalarını başlap birlikte kapak askusi mis oym resim yasıdı. Bayan kentinin miyip ahalisi alım tursun gayri maddi medeniyet mirasları oylusu da kirimle mukmaşurdi. O hemiş hayacallangan halda golfun minin tukkının deydu.
1: Çimen bazarıdaki kentler bilen kentler arasıdaki öz ara yardım biriş Bayan kenti, Lüyen kenti bilenle çeklenmedi. Bultur Çimen Bazarlık Partiye Komiteti ve hükümetinin kollaşı da bütün bazardaki 19 kent birleşip meblağ çıkarıp Şincan, Çişyaumen, Başkuruş, Meslihetçilik Mulazimet Çeklik Şirketini kurganda her kaysi kentler cem'i 2 milyon yuan pay koşup köpçilikten köpnün akıl parası ve küç kovvetini cari kıldırıp yıl ahırda pay koşkan kent ahalılarının emmisi payda taksimleş pulunu aldı. Bu yıl koşkan pay 5 milyon 500 min yuan yetti.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Radio anlıqçılar. Gülünü vatkan yezi kentlərgi nəzəri səyibimizin davamlaşdırımız. Baş yaz məzgildə çıra nayısının çıra yezi uçqun səgi kentinin xas meyveləri pişiş məzgilini kütüb aldı. Kentki 40 mu yerdki gilastın mol olsul eliştin ümit barbı oldu. Uçqun səgi kentindeki gilas östürüş bazı 2021 yılı kurulgan bulup 2024 yılı tuncu qeti meyvegi kirgen hem paydi eliş mezgilgi kirgen. Bu yıl meyvelik daraqlar texmi baraqsan üzüp meyveleş miqtari körnerlik eşip mol olsun eliş vəziyeti yaxşı boldu.
2: Yer paylıqıdın yukarı ünümlük paydalanış üçün Uçqun Səgi kenti bağvənçilikdə istiroluq östürüş əndiyisi üstədə paal izdinib, gelas tarixi astığa buğdayını kiriştirib derib, bir mu yerdin işki ölüş paydı elişini işqa aşırıb, yerlik paydılınış nisbitini ünümlük östürdü. Növətdə gelas xas kəsbi kentki 30 aillik dehqan ailisinin gelas östürüş pərviş qilishiga muqim turtki bo'lib, yaqin atrofda kirimini oshirishni ishqa oshirib, ammaning muqim o'sul elib beyishidiki xos tövrik kasbga aylandi. Hozir dehqonlar o'stirish mezgilini ching tutib, chatash, asrash qatorliq xizmatlarni qanot yaydirib, gelosni a'lo sifatlik o'stirib, mol o'sul elishqa butun kuchi bilan kafolatlik qilmoqda.
1: Çıranayısının çırayısı Uşkun Səgi kenti hizmet atırtın azası Arafat Can Mundaqtini. Kent partiyaya cikisinin itekçilikki ve türküsü de biz gilas, xas gilas östürüş kəsbini çoğun kur yıl start kuzduk. 5 yıl ilmi pərbiş kılıç arqılıq hazır mol olsul iliş məzgilgi kirduk. Her mu yerden kılgan yıllık oturuş kirimimiz 5000 yuvengi yitip, 30 dehqan ailesinin kirimini sicil aşırışka mukim türkü bulup, xas bağvençilik kesbi arkalık yezi kentlerini güllendirişki küç koştuk. Kent ahalisi Tokt Recep Memtimin kuşal haldı mundaq dedi. Mən bazıda 4 mu yergi gilaz küç tiktim. Bulturdum başlap mivgi kirip molosol aldım. Bu yıl Nailik Ormançılık ve Otlak İdarisindeki Teknik Kadımlarının İtekçilikide Gilas'ın üyesişi Nait Yakşı bulup, meyveleş miktarı zor derecede açtı. Her mu yerinin yıllık oturç kirmanın 5000 yuan etrafıda buluş mülçerlendi. Hazır Gilaslar arka arkadan kızardı. Neçkünün ikin üzgülü buludu. Sayacılarının kilip üzüp tit bir kışını karşı almışız.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvansınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mekmahana güllikke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Tepsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjang İpek Yolu Çoğbasar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinjang Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aytıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
2: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüdü.
1: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınız tüketüdü.
2: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verilüdü.
1: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
2: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının hem Türklük sınımı mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetler arkadan ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukapatka eriş pırsıtınız ba.
3: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz,

0: kullanımı numara verirsiniz. Yaxşı soğukatlarla almıştır alaysınız.
1: Solushiting App Detali 6.0 pilot nusqasının AI aql icad etdi çeksiz. Yepyeni aql taratqı torğa çıxırıldı.
2: Şansı sizge yardımlaşıp icadi məzmunlarını çıxırıp verdi. Yazıqını közü yumup aşıqça sürətki aylandır alaysınız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysınız.
1: AI aql taratqı oy xiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı qozğıtıdı.
3: Solushiting App Detali 6.0 pilot nusqasında xalıqan çıtallap əndisiz malsetvalı alaysınız.
4: Şincan Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bevasit görsütüp Şincan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
3: Mezelik taamla, yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahidi meslatlarını bir günlük gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
4: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
2: Şincan Radyo Televizya Stansı Solushiting App Detali 6.0 pilot nusqası turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Her kays app pazarları, olma app pazarından Solushiting App Detali'ni çürüp, serkıl mezmunladın huzurunun.
5: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdən monolanı əskərtdi.
6: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
5: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
6: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gedidu?
7: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
5: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlının.
6: Şincan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
8: Daş, yani kançılık bana mıyız?
9: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
10: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
8: Öyge az kaldı ya kutu. Ne oldu?
10: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mi ağaç geldiniz?
8: Ne mesiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakışık. Ben...
9: Dikkat kız!
8: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
9: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydep bırmançılığın bəksizliklerini paydağı koyuşunuz mu mümkün?
8: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
9: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməyidirsiniz, katnaş qaydısıga anlıq rəayət qılın.

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo Anlıkçıla. Şimdi Kaltız Beyiş Mahirleri sahibimiz bu işe Gülcina Yaz Sam Yüzü Bazırdaki Beylotu Gazır Pırçak Kuruş Koruş Zavutu'a berip, oyl arandaki bu küçük korulga

0: Hazır Burçak'ın kandak kılıp çoğun bazarı kirgenlikini körüp gelimiz.
1: Olcan ahiyyasının sami yüzü pazardaki hoyla aran şekildeki zavut üyüde maşinalar görüldep kuşiyet etrapka tarkılıp durattı. Beyloto Gazır Burçak Kor Zavutu'nun işlep çıkarış liniyası da ham materyal toşuş, kaklap koruş, kurutuş, bölüp kaçılaş, ayırıp kaçılaş tertiplik elip berilip atattı. Korulgan çürük, tämlik gazır burçak bu yerden tor sırtıdaki dukallar ve tor supullarga toşulup atattı.
0: Beyloto gazır burçak koruşlu sabıtığı kirgende oyla arandın özgertip yasalgan işlep çıkarış siyahıda üsküller tez süratte aylanıp atattı. İşçiler iş taksimatı bu cem karılış işler atattı. Bütün musabilik, akım meşgulat kılış, ünümlülük, kolaylık idi. Şu cahideki has küçük mikro karkanı bulu süptü bilen Beyloto Gazır Burçak Koruş Zavutti Tor sırtıdaki dukan koşulgan Tor Supsudun ibaret koş yolluk ticaret endisini kolunup Tor sırtıda öz cahini temelleş kapalı tıkılıp Tor'da setiş yollarını kenaytıp mukim süpet ve yakşı bağı tayinip zor bir türküm mukim istimalçını celip kıldı.
1: İşlep çıkarış reddimi pesilge ekşip del cahide tenşeldi. Kışpesli en-enevi işlep çıkarış iktidarının yukarı pellisi bulup zakas yeterlik, təminləş ihtiyacını kanur almadı. Gündülük sırtkı toşuş miktarı 2 tonnadan aştı. İşletken işçi sani en köp bulğanda 20 adamge yetti. Gazpesli istimal sos mezgilige kirgende zavut işlep çıkarışını muvaffaq pilallap her 4 günde bir qitim etrapıda işlep çıkarış qitim sanını sakladı. İşlep çıkarışını mukimlaştırış bilen bile, mesul kişi torda ticaret kılışını bir tutaş pilallap, sın eliş ve hesabat numarı ticaretine köngül bölüp, yeni taratkular arkalık yerlik korulgan gazır burçak hikayesini yakşı sözlep, marka təsir küçünü seçil östürdü.
0: Sam yüzü bazırı Beyloto gazır burçak oruç zavutun mesulü macunciye mundak dedi. Yaz pesli, suz pesli, nöbette işlep çıkırış liniyesi 3 gündün 5 gün geç aran bir kıtım işlep çıkırış kırıştırılığı atıdı. Mal yetküzüş devrilik 2 gündün 3 gün geçe bir kıtım taksimlep yetküzüp verilığı atıdı. Kıştaki avat mezgilde asasen her gün işlep çıkırımız, mal yetküzümüz. Biz tor ve tor sırtıdı maskademde seçiş endisini kullandık. Torda günlük seçiş miktarı 2 tonudun 3 tonu geçip oldu. Bultur hükümetten yar yürek buluşu, koluş arkası da biz xeyli köp hizmetçi təklif kıldık. Nöbette biz bu pahalı türde yeni meydan talavatımız, yeni meydan əməliyiliş bütkendiyin kin külemini yanımı kena etimiz. Kentiki teyikmi köp yurttaşlarının yakın etrafta işe uğurluşup kirimini aşırışıga türkü bulumuz.
1: Küçük kesipke çoğun arzu yüklendi. Terakiyatını mukimlaştırışta yurttaşlarga bulgan mehir muhabbet kaliplerge büküldü. Bazara ihtiyacının mukim işçiğe geçip, Beyloto gazır purca kuru zavutti, uzak mezgillik terakiyatını ipa alıp ilallap, zavut rayonu kuruş. İşlep çıkırış gölümünü kena ettiş, yerik planını aydınlaştırdı. Zavut rayonu kurulgandan keyin işlep çıkırış iktidarını yanımı östürüp, kesip zincirini mükemmelleştirip, işik aldı da teximi köp iş oranı bilen təminləp, teximi köp yurttaşlarının kirimini aşırıp beyişiğe törtkü bulup, kiçikkini korulgan gazır burçakının kuşiyedini teximi yıraklarga taratıp, yezi kentlerini güllendiriş yolunun barğan sırkeni işige küç koşudu.

0: hajati yo'q. O'z o'ylasi da ilmiy boshqarishga tayinib ko'lamni kengaytdi. 400 kvadrat metrdan ortiq o'ylada 8400 toxu baxdi. Toxuning ko'payishi ko'rinarlik selinmani kontrol qilgili bo'ladigan bo'lib, tipik kichik o'yla arandan foydalanib zo'r unumga erishdi.
1: Gönşüncün bakan üç kıl yerlik toku neslinin her kayısının özgü kaz alaylıkı ba. Çın cavma tokosunun et için uzukluk kıymeti yok var. Kızıl Horaz'dan peyi parkırak coğucuğun beylu hua tokosunun göçü yumuşak dəmi özgüce. Gönşüncün mundak dedi. Hazır toku bir kışta ilim pengi tayiniz doğru kilidu. Capa tartışkılı tayini biliş kabulmaydı. O işletken toluk optimatik su beriş, karallik, yem beriş üskünesi, ozuk kılışına delcaylı kontrol kılalaydıgan bolğaçka, çocuklar tekşi yap sağlam üsüp, ay buluş nispeti yukur boğuldu. 30 günde çocuklar tetikleşip gitdi. Gönşancı'nın çocuğu bekiş setiş planı inik idi. Nöbette 8400 çocuğu türkümlep setiş baskıçığa kirdi. Kent ahalları setip alğan dinkin, üyüge elip gitip özleri baksı bulundu. Bu bir türküm çocuklarının her birinin bazar bağısı 28 yuan'dan 30 yuan geçi bulup, kent ahalları bakan dinkin hem özleri istimal kılalaydı hem sırkı setip kırımını aşıralaydı. Gönşancın külüp durup mundak dedi. Bultur bakan 2000 yerlik toku bir heptildi setilip tügüdi. Nurgun kent ahalısı setip olalal mağaşka burla bu yıllık çocuklarını sürüştürüp geldi.
0: O təşviqatda quruq gəp satmaydı. O, puxta işqiliş pozisiyasiyə tayinib, hər bir çöcünü köngül qoyub yetiştirib, çöcünün süpitigə kapalatlıq qilib, kənd ahalalarını xatırcam setiveliş, xatırcam biqiş imkaniyyətigə ege qaldı. Bu əməliyyət yana onun çöcüllərini yurttaşlarının yaqtırışıqa eriştirdi. Köp digən kənd ahalası qoldun berib qoyuşdun ənsirəb, aldın zakas qaldı.
1: Kelgüs toğrusu toxtalğanda Gönşıncının yana teximi çoğun ümidi ba. O öz yetiştirgen əla süpətlik yerlik toxu çözüsüge tayinib, teximi köp kent ahalısını yerlik toxu bakmıcılıqa qatnaşdırıb, köpçilikdən birlikdi kirimdən aşırışıqı türütkü bulubla qalmay. Yana savən da pəncisidin ibarət bu xas mark üçün yeməklik materiali asasını müstəkkəmləydi. Qandaqlı bulmasın, bir təxsi həqiqi savən da pəncisini etiş üçün aldı bilən yaxşı toxu buluş gerek.

Şinjan poşta başkuruş idaresi yakında Altın Aylık İyezi İyegeliki İyez Nazarı Katarlık 6 tarmak ile birleşip Şinjan mesulatlarını yığın piti yetküzüş bütçe tez yetküzüş arklık dihkalarga yardım veriş dağınlık markasını yaratış hem kenaytış paletini kanat yaydırışını yolu koyuş lahiyesini bizip tarkıtıp çıkılgan caydın bivasıtı yollaş ela süpetlik mesulatlarını yukur bağlı setiş bütün memleketke yığın piti yetküzüşünü yadır okulup Şinjan mesulatlarını yığın yetküzüş tez yetküzüş arklık dihkalarga yardım veriş Marksini yarattı hem de kenaytış paletini kanat yaydırıp yezi tez yetküzüşünün elektronluk zorlu bilen çoğunkur bağlanışını ilgiri sürdü. Yakında Şinjan 2026 yıllık kent tazlıkı hareketini resmi başlap yolu koydu. Her derecelik yezi ilgiliki yez tarmakları dikkatini kent muhit tazlıkı da asan kaydı körülgan meselelerge merkezleştirip, yezi amnesini kent tazlıkını tüzeşke teşebbüskarlık bilen katnışkı yitekleb ve seferber kılıp, kent muhitinin pakiz, retlik, tertlik buluşu, kent kıyabıtının sicil güzellişi, yezi istili medeniyelikinin üzlüksüz yükselişini işe aşırdı.

Yakında Şincan Derya Kıskuç Paksı'nın suni köpeytiş Bekiş Tekniki Tetkikat Merkezi'ne Altay Vilayet'in Köktokay Nayisi Huang Nitiyen su ambırdı resmi vivis kesildi. Şincan bu içi Tunci Tuzluk Suda yerlik Kıskuç Paksı kumçaklarının köpeytiğinden bakıdığın pen tetkikat süpüsü buluş süpüsü bilen bu merkez Tuzluk Suda kumçak yetiştiriş şu cahide Bekiş'ten ibaret aşkışlık bir kademini besip bütün Şincan'ın Derya Kıskuç Paksı kespinin yukur süpetlik terakiyatını yadroluk tekniki tırkı bilen temelleydi. Uzaktan bu yan Şincan'ın Derya Kıskuç Paksı bakmacılıkı kereklik kumçaklarının köpeyntisi Cansu, Liaoning Katarlık deniz boyudaki ülkelerden yetkep kilingan bulup yol yırak toşuş tenerki yukur bolgaçka kumçaklarının ziyanı uçuruşu zor moitku bolgan inkası küçülük bulup bütün Şincan Derya Kıskuç Paksı kespinin külemleşken terakiyatını çekilip koygan idi. Bu kıtın Makanlaşkan Tetkikat Merkezi'nin Köktokay Nailik Yezi İgilik Yezi İdarisi, Nailik Soda, Pen Teknika ve Sanat Fuçurlaştırış İdarisi, Şincan Yezi İgilik Daş Üyesi Aymanat Tibbi Şöyeni, KK Şöyeni, Şincan Kumçak Yetiştiriş Merkezi Katarlı,

Ko Chi Yu ilgari Shandongdagi yaxshi kishi degan sharafga erishgan. Ko Chi Yu ailasi ilgari Shandong o'lkasidagi kitobxumar 10 oila degan sharafga erishgan. Bugun biz birlikda Ko momimizning hikoyasini anglaylik. Ko Chi Yu'ning o'qitish hayoti 20-asrning 50-yillari boshlangan. O'quvchilarning qiyinchiligini ko'ngliga bukish, amaliy yordam berish uning 27 yillik munbar hayotidagi eng ro'shan asosiy rang edi. 1958-yil qishda sinfdagi mashning o'ti o'chib qolganda, u balalarning to'nglab kelishidan anzirab, darhol ko'pchilikni qo'llarini uvlab, tepichaklashga yetakladi. Yana kulib turib, biz birlikda ullik ovozda tekst yodlab, issiq qo'r bilan badanimizni darslikni illataylik, deydi. 1975-yil oilasida qiyinchilik va bolalarning daftar qalam sotib ololmaydiganligini ko'rib, u qumush sheqi terib kelib, patqoqlikda zo'ngziyib o'tirib, hisoblashni qo'lma-qo'l o'rgatdi. Bir tal shadiga bir tal shadini qo'ysak, ikki tal bo'ladi. U eng oddiy usulni qo'llanib, bilimini bolalarning kallasiga singdirdi. O'quvchilarni eng sevindiradigani, uning o'quvchilarni o'z bolasidek ko'radigan samimiyati edi. Bir qayta men og'rib o'rin tutib ketib qoldim. Uning ustiga ota-onam uyda yo'q edi. Ko' muallim meni buni anglab, ko'ni paxtalik chapinini yepinchaqlab, sovuq shamolga qaramay yugurib keldi. U qo'yniga yana bir issiq ikki momini selib olgan edi. O'quvchisi Wei Lilini ta hozirgacha yig'i tutatdi. Shu chaqda momanoydi qimmatli edi. U o'z yeyishga ko'zi qiymay, hammasini menga berdi. Uning ta'sirida men keyin izchil boshqalarga yordam berish yo'lida mangdim. 2023-yil yana shahar darajalik axloq namunachisi bo'lib baholandi. 2020-yil 9-oyining 9-kuni Dongying shahri Kunli rayoni Huanghekou bozorlik o'tir maktabda bir maydon alohida iyona qilish marosimi o'tkazildi. Ko Chi Yu 100 ming yuan pensiya pulini iyona qilib, qiyinchiligi bor 34 o'quvchiga iqtisodiy yordam qildi. Anam doim bolalarning kitob o'qiganligini ko'rish hayotimdagi eng cho'ng tasalli deydi. Dedi Ko Chi Yu'ning cho'ng o'g'li Li Yinghua. 100 ming yuan bir umr tejashlik o'tgan bu mumayg'i nisbatan aytganda nayti ko'p pul edi. Qiyinchilik va 34 oilaning bolalari uchun aytganda o'qish yo'lini yoritadigan nurliq chiroq edi. Iqtisodiy yordamga erishgan o'quvchi Li Yu 8 yosh vaqtida ota-onasi ilgari kesal sababidan olamdan o'tib, momisi ikkisi jafolik turmush kechirgan edi. Ko Chi Yu'ning iqtisodiy yordami bilan uning natijasi borgan sari yaxshilanib, 2025-yil to'liq o'tir maktabga o'rlash imtihonida 633 nomorliq natijaga erishib, maktab bo'yicha oldingi 10 ning ichiga kirdi. 2025-yil 97 yoshlik Ko Chi Yu 20 ming yuan qimmatidagi o'rganish buyumlarini elib, yana bir qaytim Huanghekou bozorlik o'tir maktabga kelib, 50 nacha o'quvchi bilan ko'rishdi. Maqtashlar oldida u oddiylik qilib mundaq dedi. Men bu umrimda birli ishni qildim, ya'ni o'qituvchi bo'ldim. Bu umrimda munbardagi bor bilan qalbimdagi boshqalarga yordam berish o'tini saqlab keldim. Bir kun yashsam, bir kun iqtisodiy yordam qilaman. 2025-yil Ko Chi Yu ilgari xizmat qilgan Huanghekou bozorlik o'tir maktabga qaytib kelib, boshlamchilik bilan Ko Chi Yu Sham Nori xizmat ishxonasini qurdi. Xizmat ishxonasi eg'izdan eg'izga tarqitish, ustoz shogirdlar qo'shmaqlashish, tajribalardan tang baharlanishni vosita qilib, o'quvchilarga ko'ngil bo'lish, kamtarlik bilan boshqalarga yordam berishdan iborat esil o'qituvchilik stilini kundalik ma'arif o'qitishining har bir inchiki halqasiga untinsiz singdirdi. Bu
hem şu jaydaki okutkuçlarının özüp yetilişideki may kaçılaş ponkiti. Şundakla ögütiş, yardım beriş, yetekleştiki yadroluk supu boldi. Onun təsirədə məktəb qorosudun halkıgan bir meydan Şam Nuri hərkidi bütün şəhərdə qızğın qanat yaydırıldı. Kochi Yunun oquqıçılanın qiyinçiliqini könlüge püküb əməli yardan berişdən ibarət başqalarga yardan beriş əsli məqsədimu bu hərəkətnin ruhi asasi reynəgə aylandı. Kallira yolluq 4-ci tərcirbə başlanğış məktibdən Liu Chunqing cəmi 870 qitimdən artıq pida ilə mülazimətəgə qatnaşqan bolub, qatnışış vaxtı 3300 saatdən aşdı. Ma'arif illiqliqni pida ilə mülazimətinin kəng tüpürqəqəci kəngəkdi. Kılni təcrübə otur məktibidən Canyan, səvirçallıq və inçikilik bilən balılanın alğı ilgirləş yolunu yorudub, Hər bir səbi qalibni qoğdari illitdi. Barğan sırayı köp oqutquci hərəkətki qatnışışqı başladı. Ula, başqalarğı yardan beriş qalbini dərisqanıdiki təlim berişdin dərisqanı sırtıda qoğdab həmraq bolışqıcı uzartıp, şəhərini illitidigan mənvi məşəlini mücəssəmlədi. 97 yıl vaqt 70 neçə yıl Başqalarga yardan beriş. 100 neçi min yuan pul iyanı qiliş. Kochi Yu hayatıda oqutquçilarının mehribanlıqı arqılıq münbərini saxlap, kəmtərlik bilən başqalarga yardan beriş arqılıq balılanın qalbini illitib, bir ömür yar yülək bolışdı çıng turub, başqalarga yardan berişni ma'aribnin ən illiq asasi rengigə aylandırdı.

0: tez chiqim qilish islohotini umumyuzlik olg'a surib, rasjud qilish unumini oshirib, 6 turlik chiqimni sekund ichida bejirishni amalga oshirdi. 2025 yılının ahırğa kadar Şinjan boyunca davalını suğurtısıdan çıray tontup çıkım kılış kəsbini yolğa koyan tibbi doğru aparati 4100 işkigi yetti. Rasçot somisi 4 milyard yuandan aştı. Abdonom rayonluq davalanış kapalti idarisi közetip ölçeş ve elektronluq rasçot kılış merkezinin muavin ali inceneri Li Xaybin, Abdonom rayonluq davalanış suğurtısının kulaylıq hem tez çıkım kılış sistemisinin derecesini umum yüzük östürgeliki. Keserlerden 6 türlük davalanış suğurtısının çıkım kılış usulü da 3 sekundtın 15 sekundkice rasçot kılıp buluşni emelga şurgalıqını tonuşturup mındaqtini. Çıray tontup çıkım kılış, bir kod bilen çıkım kılış, köçme çıkım kılış, inavet çıkımıdan ibaret tört kıl çıkım kılış şekli asasına, tukallar hesabatı, ortak paydalını şekilde çıkım kılış mülazimet dairesini icadi kengaytip, davalni suğursudun çıkım kılışının 6 türlük toplanma mülazimet sistemisi berpa kılıp, amini davalni suğursu ıslahatı elip gelgen kolaylıktan behirlendirdik. Hazır çıray tontup çıkım kılış kespi arqılıq, kimlik yok ahvalda köp xil muhitda rasçot kılgılı bolıdı. Bir kod bilen çıkım kılış vaxtı 15 sekund işçige kıskardı. Köşme çıkım kılışta yan telefon arqılıq torda numar alğılı, ahtap şurgılı bolıdı. İnavet çıkımı kılışta banka inavet bergen somma asas kılınıp, aval davalanıp, keyin ahtap şurgılıdı. Ürümçi çayırdaki çoğun doktorhanılarda türlük çıkım kılış şekli keserlerinin davalanışını texmo kolaylaştırdı. Abdonom rayonluq xalq doktorhanısı haq iliş rasyot kılış bölümünün hizmetçisi Can Yeng tonuşturup mındaqdırı. Davalanış suğurtısının çıray tontup rasyot kılış terminali umum yüzlük kullanıldı. Bimarlar davalni sug'urtisi kartisi kimligini akelmisimu chiray tontipla rasyot qilalaydi. Bimarning oila tavasi tuqqanlar hisobati orqaliq oilasidagilarga vakaltan rasyot qildiralaydi.
1: Amdi güzel jungo safari sayfimiz bo'yicha anglatib beramiz. Stansimiz Xavri. Davlat o'rmonchilik va o'tloq idorasi yaqinda o'zgacha ekologiyalik sayohat o'rinlaridagi tunji turkum tipik misollarini e'lon qildi. Mamlakat bo'yicha 20 misol tanlandi. Shenjan Qomul, Yilong, Yardang davlat geologiya bog'ichisi tizimlikka kirgan bo'lib, Shenjanniki baholangan birdan-bir misol bo'lib qoldi. Shenjan Qomul, Yilong, Yardang davlat geologiya bog'ichisi Daxaydao Manzir rayonining yadroliq tarkibi qismi bo'lib, dunyo bo'yicha ko'lami eng cho'ng Yardang yer shakliga ega. Şundaqla İpek yolda hazırgıcı baykalgan, insanlar oltıraqlaşkan, xarabilik saklangan birden-bir yardan topi. Bu yer yine Petro Zavur makanı bulup, dünya boyunca birden-bir saklıp kalgan 3 ölçemlik istrolog Petro Zavur tıxumi ve törelme taş katmisi dəl Muşyerdin qezuylangan. 2022 yılı memleket boyunca tətqiqat ögüneş lagir bulup bahalangan. 2023 yılı Jongo Ekspedisiya Cemiyeti tarafından devlet işçiliği tonji xalqara ekspedisiya bağıtçısı kılıp bekitilgen. Qomul Yardang Daxaydao Manzir rayonu yürüştürüş başkuruş çeklik mesuliyet şirketinin baş direktori Wu Chouyu Manzir rayonunun 500 milyon yandan artıq meblağ silip sayahat yol tori ve sayahatçılar mülazimet əslahallarını mükemmelleştirgenlikini eğitip mındaq dedi. Yadroluk sayahat yol torunu kurup çıktık. Şarkı daravazda, yani yolğun say, şimali daravazının üç orını da sayahatçılar mülazimet merkezi ba. Asasi sayahat yolu ve menzir noktalarını signal bilen kaplaş asas cahitin işkaşırıldı. Menzir rayonu Dünhuang, Turpan Qatarlıq çaylarını tutaştırıp, rayon halkıgan nurgun esil sayahat liniyasını yolu koydu. Wu Chouyu, geologiya bağıtçısının ekologiya qoğdaş kızıl sızıqını katlıq bekitip, Çöl ekologiyasını əsligi kəltürüş bilən sayahatçilikini etişinin tənpunluqı toğrısı da izdengelliki. Bunun dinkin Jongo Yilong Muzeyi qurup, tətqiqat ögüneş, sırlar üstüde izdiniş qatarlıq kəsib aletlerini beytidigalliki, əm mədəniyet sayahatçilik tayinib, ətraptiki yezgəntlərinin kirimini aşırışıqa türtki boldigalliqini bildirip mundaq dedi. Geologiya bağıtısı Dünya Yardang Yilong makanı markasını çördəb, Yilong, Yardang, İpek yolu, ekologiya, pen texnika qatarlıq 5 türlük yadroluq mədəniyyət başlayımısıqa asasən tədqiqat, ögüneş, sınaş dərisi gitcə dairini üzliksiz uzartıb, onu otur başlangıç məktəb oquqıcıları yaxdırdıqan təbii geologiya dərs xansıqa aylandırdı.
0: Stansımız xəvri. Növətdə, Dövlət yolu 218-ci liniyası

0: Narat Balğuntay taş yolu qurilishining 90%-dan ko'proqi tamamlandi. Liniyani 2027 yilgacha bitkazish planlandi. Narat Balğuntay taş yolu Ili daryasi vadisi bilan ko'rlini tutashtirgan muhim yo'l bo'lib, Könes nahiyasining Narat bazardan boshlanib, Xijing nahiyasining Balğuntay bazarda oxirlashadi. Umumiy uzunligi 215,391 kilometr. Qo'sh yo'nalishlik 4 avtomobil yo'li bo'yicha 1-chi darajalik tosh yo'l o'lchimi bo'yicha yasaladi. Hozirga qadar to'ri 1-chi to'xtam bo'ligida qurilishning 85%-i tamomlandi. Narat Balğuntay tosh yo'li 1-chi to'xtam bo'ligi to'rining muavin direktori Gao Lili muxbirga mundaq dedi. Liniyadagi tonel tutashtirildi. Hozir qo'shimcha qurilishni nuqtalik olg'a suryapmiz. Yo'l yuzi qatnash bexatarligi ko'kartish va tonel transformator punkti qatorli qurilishlarni boshladik. Bu turning 1-chi to'xtam bo'ligi Narat Danliq manzara rayonida bo'lib, mashg'ulot doirasi intayin tar. Ikki tarafini tog' gavdasi o'rab turadigan bo'lganiga qurilishning qiyinlik darajasi yuqori. Gavlali tonishtirib mundaq dedi. Bosh qurish tizginlash mas'uliyatini chingitib, qurilishqa tashkillashni a'lolashtirib, odam kuchi, mashina, qurilish materialini bir tutash planlab maslashtirib, sifat bexatarligi qizil chiziqni qattiq saqlab, tarmoq ish tartiblarini yuqori unumlik jipsalashtiramiz. Bu turda qatnash boshlangandan keyin Narat bozordan Balğuntay bozorigacha avtomobillik qatnash vaqti navbatdagi 5 soatdan 2 soatdan ko'proqqa qisqaraydi. Yana o'lki yo'li 12-chi liniyasi Ediqut, Turpan, To'qsun, Balğuntay tosh yo'li bilan tutishib, Tian Shanning janubiy etigini bo'ylab tez sur'atlik cho'ng tosh yo'li barpo qilinadi.
1: Stansimiz xabari. Hozir dal ochliq ziroatlari etiz parvishidagi ochqichliq mazgil. Jaylar yezgilik texniklarini etiz boshlarida yetakchilik qilishga tashkillab, pan texnika vositasi orqali yozliq ochliq ishlab chiqarishida mo'l hosil elishga kuch qo'shdi. Manas nahiyasidagi 45 ming mo ko'zgi bug'doy orqa-orqadan boshoq chiqarish mazgiliga kirdi. Lotoyi bozorining Daojiajuan kentida o'simlik asraydigan ikki odamsiz ushqu beydov yo'l boshlash sistemasida oldin bekitilgan liniya bo'yicha muqim siliq uchib asharat yo'qitish to'g'risi, bakteriya o'ldirish to'g'risi, o'simliklarning o'sishini tangshash to'g'risi va yopirmoq o'g'itini bug'doyliqqa takish purkidi. Dehqon Maning mundaq dedi. Texniklarning yetakchiligida bug'doyliqda dal vaqtida bir qitim purkib, uchdan mudofiyalandik. 500 nechimo yerni yarim kundala asos jihatdan umumizlik tamomladik. Tan narxini tejab, unumni oshirishda alohida ko'rinarlik unumga erishdik. 90 nahiyasidagi 230 ming mo ko'zgi bug'doylikda odamsiz ushbu orqali o'simlik asrashda bir qitim purkish, uchdan mudofiyalanish mashg'uloti olib berildi. Bu 5-chi oyning oxirlari umumizlik tamomlanadi. 90 nahiyalik yezgilik texnikasini umumlashtirish markazining agronomi Yuan De Ling mundaq dedi. Etiz parvisi texnikasi jihatda yetakchilik mulozamat qilish, kesallik asharat zinini ko'zitib o'lchash, oldin signal berish xizmatini doimlashtirib yaxshi ishlab, aqllashgan, mashinlashgan o'simlik asrash yangi texnikasini zo'r kuch bilan umumlashtirib, bug'doylik parvishini butun jarayonlik puxta tutib, yozliq ochliqdan mo'l hosil olish, dehqonlarning kirimini ko'paytirishga haqiqiy kafolat qilamiz. Chechak shahri Emil Yesi Liushan kentidagi qonaqlikda etiz parvishi mayis mazgilda o'tash, kesallik asharat zinining oldini olish tizginlash bosqichiga kirdi. Dehqonlar texniklarining yetakchiligida yovu o'tchoplarni yo'qitish va asharat zinining oldini olish to'g'risini ilmiy usulda purkidi. Kent aholisi Yin Yuyda mundaq dedi. Yaxshi uskuna, yaxshi texnikaning turtkisida yer terish nihoyat osonlashdi. Bu yil ko'mi qonaqdan yaxshi o'sil elishni orzu qilaman.
0: Stansimiz xavri. Hozir dal Lopnur Kendri maysisini qumliqqa ko'chirib tikishning eng yaxshi mazgili. Lopnur nayasi yaqindan buyon takli makan qumliqida Lopnur Kendri maysisi tikish xizmatini qanot yaydirib, 28 million tub Lopnur Kendri maysisi tikishni planladi. Taklimakan qumliqining Lopnur nahiyasidagi tizginlash rayonida ishchilar elektr tori simi o'rnatish, temitib sug'urish shilankisi yotqizish, Lopnur kendri maysillarini ko'chirib tikish bilan oldirash edi. Lopnur nahiyasi bu yil Taklimakan qumliqida 20 ming mo yerga sun'iy usulda Lopnur kendri tikish. Yer shakli, takshi, qum barxallarining farqi bir qadar kichik bo'lgan yerlarni markazlik tuzlashni planladi. Terixchilik korxonasi Xinjiang Zhichuan Kongnong Yezi İgilik Pen Texnika Çeklik Şirketinin mesulü Zhou Yunfeng muhbirga mundaq dedi. Teyrikçilik jarayanında yer şekli, yer tüzleşi, yana su mənbəsiga asasən çatqal bilen ot çöpni birleştiriş şeklide lobnur kendiri ve söksök tikip borandın müdafiyelenip kumni turaqlaştırdıq. Hazır ot çöp katekçisi borandın müdafiyelenip kumni turaqlaştırış boran süritini astılıtış rolini cari kıldırıp tikken yepinci özümliklerimizde qoğdumaqda. Lopnur kendiri kurgakçılıkka, şorga, kum boranğa çidamlıq bolup, kumlıqta borandın müdafiyelenip kumni turaqlaştırıdığan yerlik özümlük. Köçürüp tikken dinkeyin tutuş nisbitine kapaletlik kılış üçün ormançılık ve otlaq tarmaqları lopnur kendiri maysıllarını parnikta merkezlik yetiştirişke bütün ceryallıq yetekçilik kıldı. Lopnur nahiyelik ormançılık teknikisini umumlaştırış merkezinin inceneri New Jen Chiang mundaqtırı. Hazır, memleketin her kaysi caylardan 114 kıl sortini topladık. Borandın müdafiyelenip, kumni turaqlaştırıp, nacar şaraitka taqabıl turuşka maskeladığan lopnur kendiri sortlarını özümüz tallap yetiştirdik. Lopnur nahiyesi yana lopnur kendiri baylıqı evzellikige tayinip, lopnur kendiri hesili pişiklaş zavudi, kolloid maddesini çıkırış zavudi qatarlıqlarını kurup, kesip zancirini uzartdi.
1: Stansımız muhberi Tanşu Etiyen haber kıladı. 2026 yıllık 18 May Xalqara Muzey Günü Şinjang Asasi Yığın Meydanı faaliyeti bugün Aqsu viloyati Baynahiyelik Muzeyde ötkizilip, Şinjang Muzey işlerinin taraqqiyatı toğrısında doklat elan kılındı. Madeniyet yadıkarlıqları Muzey sahasidiki köptürlük muhim neticeler elan kılındı. Faaliyette Şinjang boyunca en çok nahiye derecelik Muzey Baynahiyelik Muzey resmi içildi. Muzeyda sapıl buyumlar, mis buyumlar qatarlıq köp xil türünü öz içik alğan miladiden ilgirke mədənilikten Yuan, Ming, Qing sulaları geçe bolğan məzgilge təvəb olğan 736 parça yürüş mədəniyet yadıkarlıqı körgəzmi buyumu körgəzmi kılınıp, Bayının qadimki küsən mədənilikki yadırolıq rayonu, İpek yolu otur liniyəsiriki muhim tügün buluştak tarixi tomri toluq namayan kılındı. Aqsu viloyati Baynahiyelik Muzeyinin başlığı Feng Yang mındaq dedi. Biz mədəniyet yadıkarlıqlarının qoğduğuçısı bolıplı qalmay, texmi muhimi tarixni bayan qılğuçı, mədəniyetni tarqatquçı. Bunundan keyin muzeyni supa qılıp, muzeyde saqlanıwatqan mədəniyet yadıkarlıqlarının qimmetini çoŋqur qezip, bay hikayesi, küsən hikayesi, Şinjang hikayesini yaxşı sözleymiz. Paliyat yana memleket boyunca muzeylardaki 10 çoŋ körgezmi nadir eserlerini tonuşturuş. Muzeyda Jongoni çüneş baş temisiriki körgezmini tonuşturuş qatarlıq köptürlük mədəniyet yadıkarlıqları muzey neticeleri elan kılındı. Abdınım Reylıq Mədəniyet ve Sayahat Nazareti Partiya Grupsının muavin şujesi Nazır Güli Ablım Şinjang'da hazır tızımlap əngi ilingan muzeydin 152 barlıqı. Muzeyning Şinjang'na madaniyat orqali oziqlantirish, millatlar ittifoqligini ilgari surishdagi muhim supaga aylanganligini aytib mundaq dedi. 2025 yili Abdonom rayonidagi har darajalik muzey, xotira saraylar jami 16 million odam qatimidan ortiq ko'rirmanni kutib oldi. Buning ichida yoshlar, o'smirlar 4 million odam qatimidan oshdi. Köşme muzeylar yıl boyu Tianşan'ın canıb şimalda şehir yezlardaki mektepler ve asasi katlam mahallerige çoğunkır çöküp, yılga otri hesap bilen 3000 meydandan artıq pahaliyetini kanat yaydırıp, 1 milyon adam kitimden artıq mulazimet kıldı. Muzey Şinjang hikayesini bayan kılıdıgan, Jonghua medeniyetige varislik kılıdıgan callıq dərisxanıga aylandı. Xalqara Muzey Günü mezgilinde Şinjang'ın her kaysı çayları mas kademde 300 meydandan artıq təşviqat faaliyetini kanat yaydırdı.
0: Stansımız xəvri. Kuça Küsen Muzey'de rəqəm texnikisi 1000 yıllık Küsen mədəniyetini canlandırdı. Ekskursiyacılar bu yerge kelgende eynek körgezmi işkapıgı tızılgan mədəniyet yadıkarlıqlarını körməzdin, belki tutkili, halkıp ötkili boladığan zaman, makan, sayahitini baştın keçirələydi. Küsen Muzeyda ekskursiyacılar pekat VR közeyniki bilalla 1000 yılını halkıp ötteleydi. Muzey yolu koygan Küsen iznaları VR his kılış türede güllengen Tansulası devredki Küsen kadimi bəglikinin avat koçı rastilleri, Budda ibadet hanıları ve pasıl turları çoğun boşluk uğrun belgeleş tekniksi qasasen bir de bir nisbette əsligi keltürüldü. Bu 30 minutluk uzunluğu səpirədə ekskursiyacılar mənzara arasında yürələyirdi. Şənşilik sayacı Li Xin Tong mündaq dedi. VR gözəynikidə görünüş çıxqandın keyin, özümünü həqiqətən 1000 yıl burunqi qədimki zamanda turğanda kez qıldım. Görünüş intayın həqiqi, yarqın, canlıq, bək ocayibkən, naiti hayran qaldım. VR arqılıq his qilishlə əməz, rəqəmlik proyeksiyə, köz bilən körüdğən 3D, həm türkilik sezimcan ekran qatarlıq üskünələr, tiniş turğan mədəniyyət yadıqarlıqlarını iğiz içib sözləş imkan ediyə egə qıldı. Küsən naqşı usul körgəzmi rayonada əsirki tiniş turğan şarira qutusunun nusqısı 3D texniksi arqılıq hərkət aldıda qaydı namayan qılınıb, 1000 yıllıq naqşı usul qatlı mənzirsi kişilərinin köz aldıda namayan boldı. Beijingli sayacı Liu Gengyu mundaqdini. Holografiyalik həm türkülük ekran arqılıq, şu jayının bəzi mədəniyyət olahidiliki usulları istirahat könlü içi şəkillərini bir qədər eniq çüşən gülü boladigən. Bu xil qatnışış usulü bir qədər bivastı bolğaşqa, ən-ənvi çüşəndirişini anlıqanqa qarğanda texmu təsirlik boladigən. Küsən muzeyinin rəqəmləşkən körgəzmə türü torğı çıxırılğandın buyan, yaş ekskursiyacilərinin egilgən nisbdi 40% ki yeqin açdı. Küsən muzeyinin çüşəndirgəçisi Mərziyə Əxət mundaqdırı. Küsənin köpxil mədəniyyətinin yuğurluş yib uçini davamlıq çoğunqur qezib, texmü mol til sən edə arqılıq, oxşumğan yaşdiki, oxşumğan arqı körnəşdiki kişilərini bu yerdə tarix bilən ortaqlıqını tepiş imkan etigi iyi qılımız.
1: Əmdi mədəniyyət yadıqarlıqlarıdiki Cunqa milleti ortaq gəvdəsi səyibimiz boyunca anlıqçı birimiz. Otur tüzlənlikdiki xıştını yasalgan tutaş kətkən şəhər sepilgı oxşamaydığını Şincanlıki sədəcən sepili tor, qələ, ötən qatarlıqlar arqılıq tutaşdırılgan bulub, çöl cəzirlərini toğırsıqı kesib ötüdü. Çaqlıq nahiyəsidiki Meyrən Xarabisi, Kuça şəhərdiki Qızıl Qağı Tur Qatarlıq Nurğuncaydiki Sədəcən Sepilə mədəniyyət mirasları 1000 yıllar mabeynədə qət götürüb, tarixdiki mərkəzi hökumətlərinin Şincanı önümlük idarə qilishiga guvah bolub gəldi. Əmdi stansımız muxbiri Wang Xuan yazğan Tur Yalqını İpək yolunu kesib ötdi. Sədəcən Sepilə dövlətkə guvah boldu mavzulu xəbərni altımız. Çaqlıq təvəsidə 6 turba. Bunun ikisi Meyrəndə. Turunun yasılışı əm dövlətinin birlikini qoğduğan, əm Cungo bilən Qaribnin qatnaş bixətərlikiga kapalat qılğan. Təklimakan qumlıqının Cənubi Qirvikidiki Çaqlıq nahiyəsi də Meyrən Sədəcin Sepili dövlət mədəniyyət baxçı çöllükdə cimcid qət götürüb durdu. Bu yerdə mükəmməl saxlanıb qalğan qədimi tur və çegra qorğalları nurğun bolub, Qaribi yurt Sədəcin Sepili sistemisinin tipik vəkili hesablandı. Çaqlıq nahiyəlik mədəniyyət tən tərbiyə, radio televiziya və sayahət idarəsi partiya qrupusunun əzası, mədəniyyət yadıqarlıqları Muzi Sarıyının başlıqı Feng Jing, Çegra rayondiki Sədəcən Sepilinin 2000 yıldan artıq vaqtını alqıqan yıllar özgürəşigi qovaq ikəlikini tonuşdurub mündaq dedi. Sədəcən Sepili barlıq qoşını bəqliklər bilən dostlarını ötüşkü vəkili qılıdı. Sədəcən Sepili dünyadiki kölümə ən çoğun mədəniyyət mirası. Onunqa dövlətimizdiki hər qaysı sulalələrinin Çegra rayonunu idarə qilish, şəhər quruş, iqtisadını tərəqqi qıldırış qatarlıq hər qaysı cəhətlərdiki ideyası və əql parası mücəssəmlənən. Qadimi tor hərbi əhvalını yetkizib, bexətərlikni qoğdaş və ağahlandırış vəzifəsini ötəpli qalmay, yəni İpək yoldiki soğudunun ravallıqı və beriş kilişinin tinç amallıqını qoğdıqan. Amığı tonuşluq bolğan Sədəcən Sepiliga oxşamaydığını Şincanlıki Sədəcən Sepilda tutaş ketken şəhər sepili yox bolup, şəraitqa qarab iş görülgən. İqtidarı mükəmməl bolğan bir yürüş universal müdafiye sistemisi hesablanıdı. Şincan Arxeologiya Tədqiqat Orninin tədqiqatçısı Hu Xingjun növətdə Şincanda tizimlab əngi ilinğan Sədəcən Sepili baylıqının 400-dən köpərək yetkənligini tonuşdurup mındaq dedi. Bu sepillarda tam asasi gavdi qilinib, arq tarafiga askar turg'izish qal'asi, oldingi tarafiga oldin signal berish tor liniyasi o'rlashtirilgan. Shinjangdagi nurg'un chegara qo'rg'ini, tor o'tanglarining hammasi Shinjangdagi Sadichen sepili boyligi doirasiga kirgizildi. Bu xil harbiy ishlar aslahalarining g'arbiy yurt rayoniga keng tarqalishi, markaziy hokimiyatning g'arbiy yurtni unumli boshqurganligi va idora qilganligiga vakil qiladi. Қадими Епек жолы оттыр линиясын бойлап ғарыпқы маңғанда тур чигра қорғыны қатарлықлар епқы өткізілген маржан шәкілді тарқалған. 700 километр ирақлықтыке күчада дүния мәдәният мұрасы болған қызыл қағы тур білән мейран чигра қорғыны бір-біріге маслашқан. Мәдәният ядығарлықы музей қызметчілері чөлікті 2000 елдің артық қат көтіріп тұрған бұл турны ілмей ремонт қылып, ұзақ үнімлік қоғдашыны қанат едірмақты. Күча Күйсен музейінің башлықы Малили мұдақтыды. Азыр мұ мұтақасылар білән пағал дәлілі аватымыз. Омуми кәудесіге аңшы чоң зиян еткізмеген әхвалда оны әсліге кәлтіріп, ұзақ үнімлік қоғдаймыз. Пасыл қорғалыры ерақты болған білән пасыл турлары бір-біріге қарышып тұрды. Қан сұлалысы дәуірдеке чегіраны қоғдаш, әскерлеріні ішқіселіп дейқанчылық қылыштың тарықтеке ремонт қылыш, башқұрыш тізгілләшкіче, Тяншаның жәніп шемалдеке турлар сәдечен сепілі Епек жолы мәдән елікіні тұташтырып, чегіра районының теншілікіні қоғдап келмәкті. Олар әрби ішлары мұдапия әсләхәсі болыплы қалмай, текімі мұхиме милләтлерінің юғырлышы, мәдән елікті өз ара өрнәк елішінің тарихи гуахтысы. Фан Джин мұндақтыды. Оныңға Джонхуа милетінің әмгекчан, әкіл парасетлік, егілмәс сұнмас, ирадыдан сепіл асыл қылдыған емірілмәс милет рухи вә ирадысы мүджәсәмләнген.
0: Станцымыз мұхбирей балғын қәвәр қылуды. Илыда намлық кино түріні башлаш мұрасымы бүгін Тяншан кино студиясыры өткізілді. Илыда намлық киноны Аптоном райлық партия комитеті тәшвіқат бөлімі тәшкілі пилалған. Тяншан кино студиясы сценарийләштіріп сүйрәт келішіне үстіг алған. Азырқы заман язғучысы Қалық сәнәткәрі Дөйләт Шәріпі намығы ерішкүчі Ван Мыңның шу намлық әсірі Илыдаға асасен өзгертіп ішленеді. Бұ Аптоном районның әдәбият сәнәт надыр әсәрлері нұқтылы құрылайшы, әмді әдәбият сәнәтке мәдәт береш рығбәтләндіріш мәбліғі ажыртылдыған нұқтылық түрі. Мұрасымда Ван Мың әпәнді өз қолы білән фильм намыны езіп бәрді. Сүйрәтке елеш фильм ішләш құрыпсыға байрақ бәрді. Нәқ мейданда яна китап соуға қылыш, классик ариялеріні декламасия қылыш қатарлық пағалиетлер қанат яйдырылды. Ван Мың мұндақтыры. Шинжаңдыке әр мүлләт кішілерінің олахиділіке қыл-мықыл. Оларда қызғылық, жүшқұлық ұрғып тұрыды. Үміт бар, романтик, тәсәвүрғы бай. Бұ олахиділік кинодекі персонажларға сандырылса, әқиқи надыр әзір вүжетқа чықыды. Игіленейше, ижадият коллектипі 2025 елі 9 айда илығы беріп, нәқ мейданда тұрмыш өгенген. Сценария көп қиттым өзгертіліп, рәсми бекітілген. Түрлік тәйярлық қызметлері тәртіплік ілгірі сүрлі ватқан болып, фильм 2026 елінің кейінгі ерімді сүйретке еленіп, 2027 елінің ақырғычы ішлініп, рәсми қойылыш пилаланған. Фильмде 20-ші әсірінің 60-ші елдердегі илі арқы көрініш қыланып, әр мүлет амының өзіра әмден болыш, бір-біріне түшініш, бір-біріге юғырлыштек иллік өтмеші баян қылануды. Илыда намлық киноның сценаристі Джин Йи мұндақтыры. Бұ әсірді язғучы Ван Мыңның кәчірмішлері сөзленген. Ені яғатчы Малик, Алия қатарлық кішіні тәсірлендірілген образларының тәқдері арқылық кішілер арсырки өзара түшініш, сығдырыш жалық тәсірленген. Кішіні интайын тәсірлендіруді. Бұ фильмнің Шинжанға жөмледін дәвір баш демсіғы болған түшенчемні чоңқырлаштырып, Шинжан тұпырақығы болған мұхабеттімні күчейтішімге түрткі болышыны үміт қалымен. Илыда намлық киноның режиссері Шерзат Яқуп мұндақтыры. Асасық ижадият коллективіміз азыр Илыда илгірке баяндай үстіде ізденіп атыды. Әйні чағдыке тарихи арқы көрінішіне намаян қылып, амма разы болыдыған, тамашыбылар етірап қылыдыған яқшы әсәр, надыр әсәріне вүжетқі чықырышқы тірішіміз.
1: Аптынымырайлық интызам тәкшіріш комитеті, ревизия комитетінің қабірі, үрім шәрлік халық құрылтығы даими комитеті партия ғұрыпсының әзасы, муавын мөдір, шәрлік баш ішчілар үйішмесі партия ғұрыпсының муавын шөжесі, рейс, сау бен, интызамға қаныңғы егір қылаптық қылышқы жетіліп, тәшәбізгарлық білән өзіні мәлім қылды. Нөвәті Аптынымырайлық интызам тәкшіріш комитеті, ревизия комитеті тәріпідің интызам вә ревизия жәттін тәкшіріліп атыды. Әмді Аптаным районымыздегі 16 шәһәрнің ауа райдан мәлімат береміз. Үрімчіде ауа ұчық бәзді бұлытлық, температура 12-24 Цельсия градусқыча, 5-6 балл шамал шығуды. Алтайда ауа ұчық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды, температура 7-19 Цельсия градусқыча. Çöçekte hava uçuk temperatura 8'den 24 Celsiye gradus kçe. Ulcuda hava uçuk bulup kim bulutlandı. Temperatura 13'den 28 Celsiye gradus kçe. Ortalada hava

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Naqşı Musika Hayatlıq Melodiyası Ruhi Ozuq. Şinjan Radyo Televiziya İstansısının güzel melodiyalarga tolğan sənət səhnisi programısı arqılıq. Qalbanlağa huzur beğişləş istikdə mikrofon aldıqa təyər boldum. Əmdiki minutlarda bugünkü programımız qorunlaşdırılğan ən güzel köyləni huzurunlağı sunumuz. Mən Riyasatçı Hamida Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Qashqar qızı namlıq naqşı bilan başlayımız. Qinamsa huzur ağaysılı.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık küç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.
0: Emde anlaydığınızla Şinjan Radyo Televizya Stansı'nın bir vasıta anlatıladığın ten sağlıklı zor baylık programı size.

0: yetekçilikide doğru içiş arkalık kontrol kılış ya ki karatmalıkı bulgan davalaşını kabul kılış gerek. Üçüncüsü, faal yığırlık kimeytiş. Meyli kançılık aldıraş bulsun, her heptede vakit çıkarıp hareket kılış. Meselen, asla yürüyüş, pey top oynaş, su üzüş katarlıkla. Beden rahat eskilse muvaffak buludu. Bedendeki kan tomurlar bir yürüyüş sistemi bulup, bir caydaki kan tomurlarda geçişiş, tarayış ya ki tosuluş görülgende başka orullardaki kan tomurlarının mı anca yakşı emeslik edin diyerek bir işi mümkün. Şuna kan tomurlarını umum yüzlük tekşürtüş tavsiye kılınıdı. Tarayış ehvali görülgen kan tomurlarını kararlık tekşürtüp duruş gerek.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şütin Abditalının 6.0 Plus nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hamra boludu.
2: Saat 8.20'da Sılu Şütin Abditalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki haber hamrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Moñgol tili, Kırgız tilda radyo anglayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sılu Şütin Abditalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki sefer hamrayıñız. Yol ahvaldın, uçurlardın haber da bolalaysız.
2: Saat 11'de Sılu Şütin Abditalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki icadiyet hamrayıñız. AI yazıqçılık yardımcınız, ilhamınızı urğutudu.
3: Saat 13.20'da Sılu Şütin Abditalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki pultije hamrayıñız. Juğulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılısız.
2: Saat 14'te Sulu Şütin Abditalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki turmuş hamrayıñız. Sulu Şütin Sodi şehrçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16'da Sulu Şütin Abditalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ilgilik tikleş hamrayıñız. İlgilik tikleş uyumuz bolsa Sulu Şütin Abditalı yardım berdi.
2: Saat 17.20'de Sulu Şütin Abditalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki medeniyet hamrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'de Sulu Şütin Abditalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki mezelik taam hamrayıñız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20.20'de Sulu Şütin Abditalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ügünüş hamrayıñız. Bilim turmuşuñuzdan tämhurçığa aylanıdı.
6: Saat 22.20'de Sulu Şütin Abditalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki tänerke hamrayıñız. Sağlamlıkka hamrah bolup ägişip çeniqsiz.
1: Sulu Şütin Abditalını çürüp sarxıl mazmunladın huzurunun.
7: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansisi bilen Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoŋ qadam ilgirleymiz. Keselliklärniñ aldını eliş, sağlamlıqni ilgir sürüşniñ äŋ yaxşı yolu. Tän saqlıqı zor baylıq programmasında Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış därsxanası, pänni umumlaştırış sähibisi täsis qilindi. İlim pän bilimlärini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
8: Anlaw atqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansisinin tən saqlıqı zor baylıq proqramısı.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu sahipimizden 5. ayının otturlarda Gilas bazarga selindi. Qandaq qılganda tekimi xatırcam yegeli buludu, degen məsmun deyqtalardı buludu. Bugün köpçilikke tavsiye kılıdgan kiçik hareket, Gilas yeştin burun bir das sözük suğa bir qoşuq un qoşup, Gilasni 10 minut çılap, andın ekvatkan su bilen çayqaş. 5. ayının otturları dəl uçukçılıktaki Gilas bazarga selindigan pəsil. Ama gilasının yüzde asalla çantozan, kurt tuxumi ve az miktardaki dehkancılık doğrusu kılıp kalıdı. Onun suyunun sömürüş iktidarı nahayeti yakışı bulup, uşak dançıları gilas sapıqının yeriklerine sınıp girip, meynet nerslerini elip çıkalaydı. Fakat su bilen çay kığanda meyve sapıqının etrafıdaki ölük bulanlarını pakiz yuğulu bulmaydı. Konkürt usulü dasqa sözük su koyup, bir kuşuk adetki unni selip, tekşi aralaştırıp, gilasını 10 minut çılap koyunuz. Uvulumay postanın yerli

Hürmetlik radyo anlayıcılar yukarıda Şincan Radyo Televiziya İstansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı dişbədik. Yaxtırıp anlığınınla rahmet.

0: Lopnur kendiri sortlarını özümüz tallab yetiştirdik. Lopnur nahiyası yana Lopnur kendiri baylıqı evzellikigi tayinip, Lopnur kendiri hesili pişiklaş zavudi, kolloid maddesini çıkırış zavudi qatarlıqlarına kurup, kəsip zancirini uzartdi.
1: Stansımız muhberi Tanşu Eçen haber kılıdı. 2026 yıllık 18. May Halkara Muzi günü Şincan Asası Yığın Meydanı faaliyeti bugün Aksu Vilayeti Baynahiyelik Muzi'de ötküzülüp, Şincan Muzi işlerinin terakkiyatı doğrusu da doklat ilan kılındı. Medeniyet yadıkarlıkları Muzi sahesindeki köptürlük muhim neticeler ilan kılındı. Faaliyette Şincan boyunca en çok nahiye dercilik Muzi, Baynahiyelik Muzi resmi içildi. Muzi'da sapıl buyumlar, mis buyumlar katarlık köpkül türünü öz içi kalgan miladiden ilgirke medenilikten Yuan, Ming, Çin sulaları geçe bolgan mezgilge tevə bolgan 736 parça yürüş medeniyet yadıkarlıkı körgezme buyumu körgezme kılınıp, Bayının kadimki küsen medeniliki yadroluk rayonu, İpek yolu otur liniyesindeki muhim tügün buluştek tarihi tomri doluk namayan kılındı. Aksu vilayeti Baynahiyelik Muzi'nin başlığı Fıng Yağmındak dedi. Biz medeniyet yadıkarlıklarının qoğduğucusu bulupla kalmay, tekimi muhimi tarihini bayan kılgucu, medeniyetini tarqatqucu. Bunun dinkin Muzi'ni süpü kılıp, Muzi'de saklanıvatkan medeniyet yadıkarlıklarının kımmetini çoğunkır kezip, Bay hikayesi, Küsen hikayesi, Şincan hikayesini yaxşı sözleyemiz. Faaliyet yana memleket boyunca muzeylardaki 10 çok körgezme nadir eserlerini tanıştırış. Muzeyda Jongone Çüneş baş temsilcisi körgezmeni tanıştırış kadarlık köptürlük medeniyet yadıkarlıkları muzey neticeleri ilan kılındı. Abdınım Reylık Medeniyet ve Sayahat Nazareti Partiye Grupsının muavin şujisi Nazır Güli Ablım Şincan'da hazır tızımlap engi ilingan muzeydin 152 barlıqı. Muzi'nin Şincan'a medeniyet arkalık ozıqlandırış, milletler ihtipaklıqını ilgiri sürüştiki muhim süpığa aylanqalıqını eğitip mündaq dedi. 2025 yılı Abdınım rayonundaki her derecelik muzi, hatırı saraylar cemi 16 milyon adem kitimden artık körürmenini kütü aldı. Bunun için de yaşlar, ösmürler 4 milyon adem kitimden açtı. Köşme muzeylar yıl boyu Tianşan'ın canıb şimalda şehir yezlardaki mektepler ve asasi katlan mehallerine çoğunkır çöküp, yılga otri hesap bilen 3000 meydandan artık faaliyetini kanat yedirip, 1 milyon adem kitimden artık mulazimet kıldı. Muzi, Şincan hikayesini bayan kıladığan, Cunha medeniyetine varislik kıladığan canlıq dərisxanığa aylandı. Xalqara Muzi günü mezgili de Şincan'ın her kays çayları mas kademde 300 meydandan artık teşvikat faaliyetini kanat yedirdi.
0: Stansımız xevri. Kuşa Küsen Muzi'yada rəqəm texnikisi 1000 yıllık Küsen medeniyetini canlandırdı. Ekskursiyacılar bu yerge kelgende eynek körgezme işkapıgı tızılgan medeniyet yadıkarlıqlarını körmezdin, belki tutkili, halkıp ötkili boladığan zaman, makan, sayahitini baştın geçireleydi. Küsen Muzi'da ekskursiyacılar pekat VR közeyniki bilalla 1000 yılını halkıp ötteleydi. Muzi yolgu koygan Küsen iznaları VR his kiliş türüde güllengen tansulası devredki Küsen kadimi beglikinin avat koçu restilleri, Budda ibadet hanıları ve pasıl turları çoğun boşluk uğrun belgeleş tekniksi kasasen birde bir nisbette esnege keltirildi. Bu 30 minutluk uzunluğunu sepirede ekskursiyacılar menzara arası da yüreleydi. Şenşilik sayacı Li Xin Tong mundaqdiri. VR gözeynikide körünüş çıkkandın keyin, özümne hakikaten 1000 yıl burunki kadimki zamanda durgandaki es kıldım. Körünüş intayın hakiki, yarqın, callıq, bek ocayipken, naiti hayran kaldım. VR arqılıq es kılışla emez, rakamlik proyeksiye, köz bilen körüdgan 3D, hem türtkilik sezimcan ekran qatarlıq üskünüler, tiniş durgan medeniyet yadıkarlıqlarını eğiz içip sözleş imkan etige ege kıldım. Küsen Naqşı Usul Körgezme rayonunda əsirki tiniş durgan Şarira Qutusunun nusqısı 3D texnikisi arqılıq hərəkət altında qayta namayan qılınıb, 1000 yıllık Naqşı Usul katlı mənzərsi kişilərinin köz altında namayan boldu. Beycanlı sayacı Liu Gengyu mundaqdırı. Holografiyalik hem türkülük ekran arqılıq şu jayning bazı mədəniyyət alahidiliki usulları istirahat köngül içi şəkillərini bir qədər eniq tüşəngil boladigan. Bu xil qatnışış usuli bir qədər bevasitə bolğaşqa ən-ənvi

0: Tianshan'ın cenubi ve şimalideki sansızlığın ailede üsp yitilgen her bir radyo anlıkçılar. Hem de anlaydığınınla Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Vatan Benim Ailem programı.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakşı mesele. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısına alışkanlarını karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
2: Ben Riyasetçi Roşengül İmam.
1: Bu kıdımkı programımızda mundaq mezmullada anlatış birimiz.
2: Yurtumdaki yenilikler sahibimizde Ürümçi yukarı yeni teknikalık kesipleri terakkiyat rayonu, yeni şehir rayonunun bəxtlik makan, kalıplarını illetiş, davalaşını noktada sınaq kılış aparatının yopki eçilip iş başlanğallıqı doğrusu da sözde birimiz.
1: Yükselip atkan Şincan sahipimizde devlet yolu 219. liniyasıdaki Arşan'ın korgaskıcı bolgan taş yol kuruluşuğa 5 milyar 150 milyon yen meblağ siliş tamamlanğallıqını tanıştırımız.
2: Yarqın ısım sahibimizde 2026 yıllık yeni devri yaş avantgardi Lemin'ni tanıştırımız.
1: Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılı şıtın abonucular terminalıda maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlıgılıp oludu. Çin pilekleri de tok, yumulak, baldır pişirgan peyzavat koğulları kişinin iştihasını kozgaydı. Bu bir türküm koğun bu yıl ikinci ayının beşi de köçürüp tikilgen bulup, bütün ceryanda parnikte tücüpülep teriş endisi kolunulup, temetip soğuruş, del cayda soğuruş teknikisi maslaştırılıp, pişiş devriyliki zor derecede kıskartılıplı kalmay, yani peyzavat koğununun süpüteki kapalatlı kılındı. Dihkan Zahir abla ve onun ailesidekile üzüş, ayrış, sandıkı kaçılaş bilen aldıraş bulup, şehirde molosol şatlıkı cilvelendi. O mundaq dedi, ilgiriki yıllardı gedin 15 gün etrafıda baldırıp işti. Setivalguçu sodigerle naiti köp, her kilogramının bahası 25 yuan etrafıda. Toksun nahiyesindeki 8700 mo yerdeki ak örük hazır kent kölemde pişip bazarga selindi. Bu cay bivası körüstüp setişbilen tez yetküzüş, soğuk zancırısıman toşuş, koş yönülüşlük, türkü buluş arkalık işlep çıkarılgan caydın bütün memleketki bivası yetküzüş, setiş yolunu tutaştırdı.

0: Su nayasının ol boyu yezisi Kaskır kentideki ak örük setiveliş noktasında kent ağları yeniden pişkan örüklerini toşudu. İşçiler ayırıp yaşlılığa kaçırıldı. Setiveliş soğudukarıları meyveni tekşürüp eğirliğini ölçüp rast çot kıldı. Danlık, tatlık ak örükle etiz başlarının tez süratli yığılıp soğuk zancırlık eşya oburtu arkalık bütün memleketin herkasi caylarına yetküzüldü. Leoninlik setiveliş sodigeri Liubov mundaq dedi. Bu yerinin ak örükünün təmi yaxşı, tatlıqlıq dərisi yuxarı. Süpti muqum, biz yığıb alsaq setilişi nayit yaxşı boludu. Yakında Lopnayas'nın Nava yezisi, Gapa Arishk hentedeki glas östürüş bağıtısı da glas şahları meyveləgi tolğan bulup, şahları kepkızıl glaslağı tolğan edi. Bu cay, Meyzal, Leyni, Zavdagok hatarlıq nurgun ala süpetlik gilas sortlarını kirgüzüp östürüp, özgüçe su tuprak baylıqı evzellikü getayınıp, ölçemleşken, inçkileşken etiz başkuruş perviş kılışını koşum çıkılgaçka, osul elinğen gilaslarının eti tok, təmi tatlıq, süpti esil bulup, istimalslarının çonkur yaktırışıgı erişti. Gilasının pişimi nurgun sayacını bağçığı kirip çökmüş şekilde sehra gilaslarını özüşünün kuşallıqını es kılışkı gelip kıldı. Sayahatçı Mükerrem Yasin mundaq dedi. Bu yerinin gilasları intayın yeni təmi tatlıqken, bir tarafdan üzüp bir tarafdan yese intayın köngüllük boludikken.
1: Yakında yerlik mezelik taamlarını Beijing'da şöge kirgüzüş Kaşkar Məxsus Meydan faaliyeti Beijing'da şöde güzeldi. Beijing daşı Jia Yuan aşxanası bilen Xin Yuan aşxanası da çaynak şorpsi, koy göşi polosi, backa kavabi, kaşkar lasıcisi, maral beşi belik kavabi qatarlıq mezelik taamlarının uxşiydi etrapkı tarqılıp nurgun okutkıcı okuğucini khan guca ozdırınışkı jalip kıldı. Beijing daşı'nın okuğucisi savaqtaş Zhou İlgiri Kaşkar'ga sayahatke bargan bulup, mektepte Kaşkar'nın mezelik taamlarına yeni bir qitim iğiz tekkerlikidin hayacallanıp bundaq dedi. Nahaytiye kışlık iken, Bultur yazdikige uxşaş his kıldım. Bu bacık kaupini men Bultur Kaşkar diye bakkın. Beijing daşıda Kaşkar'nın mezelik taamlarını yeni yiyelişimini oylap bakmap diken men. Xuddi Kaşkar'ni Beijing daşıda köçürüp kelgendek nahaytiye yıkımlık his kıldım. Bu qitimki faaliyet, Kaşkar təmini tetiş, yipek yolu mənzirisidin ozdurulmuşni baş temi qilip, mezelik taamlarını vasıtı qilip, mektep bilen yerliknin medeniyet sayahiyeti yoğurulgan, ixtisaslıqları öz ara tutaşkan kalıptaşlıq kövriki berpa qildi. Faaliyette, taşkı meydanda hem türtkü buluş ve işki meydanda yiz kılıçtın ibaret işki çoğun rayon təsis kılıngan bulup, mezelik taamlarını tetip görüş, xalq örp adet körüki, medeniyet sayahatını tonuşturuş, ixtisaslıqlarını kirgüzüş, yetiştirişten ibaret tört çoğun bölekni öz işçige aladı. Taşkı meydanda Kaşkar'nın medeniyet icadi yaxşı buyumları, gayri maddi medeniyet mirasları kol hünervençiliki ve en-envi çalğulları merkezlik körgəsmi kılınıp, min yıllık hüner yetküzüldü. İşki meydanda Kaşkar Kademi şehirdeki koçular bilen Pamir egizlikideki Van Hong Daka mənzirleri qayta oyulgan bulup, yipek yolu mənzirisi məptun kılış şekilde namayan kılındı. Kaşkar Vilayetlik Medeniyet Radyo Televiziye ve Sayahat İdarisi Partiya Grupsının əzası, idarının muavin başlıqı Süyen mundaq dedi. Köpçilik mektepten çıkmayla Kaşkar'nın yipek yolu mənzirisi ve xalq örp adet medeniyet sayahitinin sihri küçünü çökmüş şekilde his kılalaydı.
2: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tank huyaşini. Səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdani yüzləngən qayət zor əjdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şinjang Radyo

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat devamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teyximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

yurtumdaki yeniliklar. Hürmetli radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde Ürümçi yukarı yeni teknikilik kesipte terakket rayonu, yeni şehir rayonunun bəxtlik makan, kaliplerini illetiş, davalaşını, nuhtılı sınaqlış aparatının yopuqı ekilip iş başlanğalıqı doğrusu da sözləp birimiz. Yakında Ürümçi yukarı yeni teknikilik kesipte terakket rayonu, yeni şehir rayonunun sağlamlıq, yukarı yeni teknikisi bəxtlik makan, kaliplerini illetiş, davalaş boyunca nuhtılı sınaqlış aparatının işbaşlaş murasimi Vinşuan Mahallesi Sahiye Mülazimet Ponkitide ötküzüldü. Asasi katlam davalaş süpütünü yukarı kötürüp, derisini östürüştüki ülgülük ponkit nuhtısı buluş süpütü bilen, bu Sahiye Mülazimet Ponkiti, Ürümçi yukarı yeni teknikilik kesipler terakkat rayon, yeni şehir rayonudaki 22. Bəxtlik makan kaliplerini ilitiş davalaş boyca sınaq kılış aparatı hesaplanırdı.

0: Ұңызға тосалғысыз әмірі болуды.
1: Саат 8.20-да Сұлу Шеттен әптейталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздіке қабар әмірі айыңыз. Қанзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, қабар көрәләйсіз.
2: Саат 9.20-да Сұлу Шеттен әптейталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздіке сәпәр әмірі айыңыз. Ел әхвалдың, ұшырладың қабарда болалайсыз.
3: Saat 11'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
2: Saat 12.20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki pultijay hemrayınız. Juglama numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcam bulsız.
3: Saat 14'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Shooting Sodi şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Shooting Aptitalı yardım verdi.
3: Saat 17.20'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
5: Saat 20.20'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçıga aylanıdı.
2: Saat 22.20'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkka hemrah bulup əgişip çeniksiz.
0: Sulu Shooting Aptitalını çürüp, sərxil məzmunladın huzurunun.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yükselen vatan Şincan. Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahipimizde devlet yolu 219. liniyasındaki Arşan'ın korkaskıcı bulgan taş yol kuruluşuna 5 milyar 150 milyon yen meblağ siliş tamamlanğanlığını tanıştırırız. Devlet yolu 219. liniyasındaki Arşan korkas taş yolu kuruluşu bütün sürat bilen tamamlanıvatıdı. Nöbette türge 5 milyar 150 milyon yen meblağ siliş tamamlanğan bulup, umumi seliniminin 60%'den aştı. Devlet yolu 219. liniyası Arşan Korgas taş yolu türünün 5. toktan bölgede yol uğlunun tıpırıkı nemleşip, olturuşup ketken seyrik topa, sırtki kaveti kattık, içki kısmedeki töşkçileri çoğulup, suğu yoluksa asalı olturuşup getetti. Şunun bilen bile, bölek işçideki 70 neçi caydaki cilgını tındırıp tüzleşki doğru giletti. Şincan Katnaş Kuruluş Grohi Payçeklik Şirketi Devlet Yolu 219. liniyası Arşan Korgas Taşyolu Kuruluşu türünün bir katarlık baş nazaretçisi Şeboşan tanıştırıp bundan dedi. Eğir tipki küçlük kandaş arkalık serik topunun nemleşip olduruşup ketiş hususiyeti tügetildi. Hem uçurlaştırış sistemisi gıtayınıp yol uğlunun olduruşup ketişi ve ordunun göt gelişini her vakit közütüp ölçügele boludu. Cılgını tındırışkı karıta materyal iliş meydani ve toşuş liniyesini ilmi planlap katlamı bölüp tındırıp çıngıduk.
1: Arşan Korgas taş yol türü liniyasının umumi uzunluğu tahminen 168,6 kilometre bulup Tian Shan tepesinin şimali tağ tizmesini kesip ötüdü. Koş yönelişlik iki avtomobil yolu var. İkinci derecelik taş yol ölçümü boyunca yasıladı. 2027 yılı tutaştırış mölçerlendi. Umumi uzunluğu 9,300 metre keledigan. Mosun Teğe Toneli Şincan'daki yek taşma bar koş yönelişlik yol yürüdüğün en uzun taş yol toneli. Şundakla bütün liniye boyunca kontrol karakterlik kuruluş bulup 2026 yılının akırıda yol başlaş taşmasını tutaştırış. 2027 yılı asası taşmini tezişini tamamlaş mülçerlendi. Cungo katnaşı 2. taş yol katnaş idarisi Devlet Yolu 219. liniyesi Arşan Korgas taş yolu 3. toktan bölgeki tür kuruluşu başkuruş bölümünün tekniki Liu Çıngçıng mundaq dedi. Asası teşmide burgulap partıl tiş usulü yol başlaş teşmisi de TBM usulü kullanılıp uzun tonelini kısa aralıkta keziş kuruluşunu işkaşırımız. Mölçerlenişçe 1. numarlık hizmet yüzü 6. ayda, 2. numarlık hizmet yüzü 7. ayda tutaştırıldı.
0: Arşan Korgas taş yolu tüp katnaş başlanan dinkin Arşan nahiyesinin Korgas şehrine barıdığan katnaş vakti kıskırap, rayon mereniyet sayahat kesbinin terakkatı türtkü boludu. Bununun sırt bu yeni yol yine Alatau Korgas'tan ibaret iki çoğun portunun katnaş alakısını ravallaştırıp bütün Şincan'ın taş yol toru uğurlaştırışını mükemmelleştirdi.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əsgər tutur.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

Yarqın ism. Hürmetli radio anglıqçılar, bu sahifimizde 2026 yıllık yeni devr yaş avantgardı Liminni tanıştırırız. Ürümçi şehirlik Çinci Tiyatrı Ömeki, Şincan Çinci Tiyatrı Ömeki'nin muavin başlığı, birinci derecelik artist Liminga yakında Komünistik Yaşla İhtifakı Merkezi Komiteti, Memleketlik Yaşla Birleşmesi tarafından yeni devr yaşla avantgardı dep nam verildi. 1989 yılı Limin, Şanşi ölkesi Veynan şehri, Linvei rayonu Sancang Bazarı Şilo kentinde tuğuldu.

0: aşkı avazıda söz kılmayı turupla yaş töküş diyen nakşını etkan. 8 yaşında cungu balıla el nağmesi, küçük meyhua mukapatığı erişip, kiyinki yili yine mukapatığı erişken. 11 yaşında o Şanşi ölkülük sanat mektepki imtihan verip ötken.
1: Limin nakşı etiş, okuş, hareket kılış, çambaşçılık, kol, göz, beden, kadem katarlık, bağırlık asası maharetlerini pişik egeleş gerek deydi. Bir kettim o köz geçini sürtüp durup, muallimiki kargını da, muallim, moşinçilik ağırkımı berdaşlık berelmegen durup, tiyatr oynap nemek yaptı, degen. Köp yıllardın kiyin o bu hıl kattık meşkının, Çinçang tiyatrını teyhimi çoğunkur yıldız tartkızış üçün ikerlikini düşengen. 2025 yılı 5. ayda Limin 30 netçi saat yeşil poizgı oldurup Ürümçige yetip geldi. O mundaq dedi. Bu yerdeki körürmeller Çinçang el nağımlısını hakikaten yaktırdıken. Yaxşı oyunlarını körüşke taqassaken. Şinjang mana muhtaç. Şinjang'da qeyliş kəsip merkezidin yıraklaşkanı bara ver degen nasihet kartta o qat'ilik bilen bu yerde qeylişini talladı.
0: Şunundan itibaren bu yerde 20 neçi yıl yıldız tartıp turup kaldı. O Cadov astıdaki Hongmei, Altın Şahtı Uruş, Gülşen Teğini Sayahat Kılıç Katarlık bir türküm tiyatrlarda baş rol algan bulup, koşumçu roldun baş rolu çe, yeni rolçudun tayançkıçı bolgan cergenden baştın geçirdi. Yıl boyu ömek başlap Şinjan'ın asası katlamları çoğunkır çökkeşke, her millet amının samimi tebessümü ve alkış sadaları onunla köp millet topluşup oltıraklaşkan bu tuprakta Çinçang tiyatrının bir kademi sanat, şundakla kişiler kalbinin mücessemleydiğen meriniyet reştisi işgeldikini bargansırı aydınlaştırıp bədi.
1: Meyhua mukapati 1983 yılı tesis kılıngan. Qahratan soğuqqa bərdaşlıq berəlaydığan meyhua gülü xuşburaq çəçidu degen mənini bildirdiğan bulup Jungo Tiyatr Orulla Sən etidiki ən ali mukabat hesablanıdı. Lekin 40 netçi yıldın boyan Abdonom rayondan kelgen artistlar baştan ahir bu tizimlik kikirəlmədi. 2022 yılı Limin Köcü köydürüş xatırsı ne toluq repetisiye kılıp meyhua mukapatıgı erişge bel bağladı. Mın sulalısı dəvirdeki kişini hayran kaldırdıgan bu konu tiyatrı əsirde Jiao Guiyin bilen Wang Kuyinin muhabbet nəbirti, üç adaveti bayan kılıngan. Konu tiyatr arqılıq bugünkü kişilerinin nəzirini boysunduruşta o sılıqlaş degen sözge tayandı.
0: O Şanşi bilen Şinjang aralıkıda netçi 10 qetim berip gelip asaslıq icadiyet kolluk tüpü bilen bir mi bir oyun koydu. Çinçang tiyatrı danlıq sənətkari Çi Ayyun, Gangtao Ahangni söz mü söz, cümle mü cümle qeliplaştırıp bədi. Uzun yenlik maharet körüstüşünü ögetti. Ustazi Li Mei her bir sözden ahang teleppüz ötkelini katık igeledi. Rejisörü He Hongxing'nin personajlarının içki dünyasını kontrol kılışı intayın katık idi. Aşu küllerde Li Min her günü 4 saatten 6 saat kiçe repetisiye kılıp sahnede meneşini her günü yarım saat meşk kılışını kat'i devamlaştırdı. 2 yılın köprek vaxta 15 cüp maharet meşk ayığı yırtılıp getdi. Sınariyaya nurgun izahat yazılgan idi.
1: 2025 yılı 5. ayda Şanghay Wenping Tiyatrxanası da çıraklar çaqnap duratdı. Limin əstaydallıq bilen 32. növətlik Jungo Tiyatri Meyhua mukapatını qolığı elip, Abdonom rayon boyunca tunji meyhua mukapatığı eriş küçü bulup kaldı. Mukapat tahtısını elip, qaytqandın kiyin, o asasen dem almay, Ürümçi şehri Tianshan rayonunun, Xeycansan təvəlik rayonu, Yöcin kocisi, Cənubi məhəllisinin birləşmə dostluq keçiliki geldi. Dading Dian namlıq Çangcan ahangi yanrışı bilen, qaynaq nəx meydan cimcitlik çümdi. Limin, Xiao Meihua din Meihua'a ayrılmış davamı da 20 yıllık musabını baştan geçirdi. Başka yurt onun yurtuğa aylangan idi.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.

0: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhtcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalı.
2: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Çincan Radyo Televiziye stansının Vatan Menin Ailem programımız boyunca anlatış verdik, yaktırıp anlıgınınlığa rahmet. Sılış hıtın abonuşlar terminalini çürsenle, teğimi köp mezmullardın haberdarı bol alay silah.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklerga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjang.

Hürmetlik radyo anlıgıçıla. Şincan Radyo Televiziye Stansı Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıdırıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yamrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetli radyo anlıkçılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Bırak programısını anlaşılanı karşılığımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kadınki programımızda tüvendeki mezmurlarda alış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerge nezer sahibimizde, Kuça şehri Çimen Bazırdaki her kaysi kentler kol tutuşup terakki kılıp beyiş yoluğa ortak atlandı. Çera nahiyesinin çera yezisi, Uçkonunu sagi kentide gillaslar kızardı degen mezmurlarını anlattınız.
0: Kaltıs beyiş mahirleri sahibimizde Golcun ayısının Sami yüzü bazırdaki Beyloto gazır pırçak koruş zavududaki oyla aran korulgan gazır pırçaklar çoğun bazarı kirdi. Saven şehri Liumaven bazırdaki bakımcı Gwen Şangcun oyla aran igilikini ravajlandırıp Oylısı da 8400 tohu baktı diye mezmurlar diktanladı buludu.
1: Yezi ihliki yeza dehkallarga ala kadar uçurlar sahibimizde Şincan 2026 yıllık kent tazalıqı yerkidini resmi yolu koydu Katarlı uçurlarını anlatımız.
0: Radyo anlıkçıla. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Sılı Şitin abonçları terimini aldığımız kademini anlatıldı hem de her vakit kaydırıp anlıklı buludu. Hem de diktanla programımızdan tepsili mezmurları da bulsun.

0: Radio anlıkçılar. Bugünkü gülünü vatkan yiz kentlerine nazar sahibimizi köpçülükke Kuça şehri Çimen Bazırdaki her kaysı kentlerinin kol tutuşup terakki kılıp 5 yolu ortak atlangalık hakkıdık işçilerin sözler birimiz.
1: Yakında Şendong'dan gelgen bir tez yollanma Kuça şehrinin Çimen Bazırı Beyyan kentine yetküzülgenden giyin bir neç kent ahalisi kent ahalileri komiteti korusunun aldığı çürüdüşüp takassizlik bilen posulkini içip tepsili gördü. Ozukluk topsi kaçılangan kağız kutudaki kiçkini kapak urqi bıxlanış aldığı durattı.
0: Alayten kapak urqi körgülü kelgen Çimen Bazırı Lü Yuen Kenti Partiya Yaçıksın Şucisi Nur Mehmet Aksu Vudayetlik İntisam Tekşürüş Komiteti Revizya Komiteti'nin Beyan Kenti'de Turuşluk 1. Şuci Hizmet Atırt'nın başlıkı Can Şin Huaga. Can Şuci, kentinlerdeki kapak medeniyat koridorunun asta asta yeşilliş vatkallıkını kapak kasıphanesindeki kol hüner sanat buyumlarının Kuça Koni şehrine ait yakşı setil vatkalıkını körüp, kentimiz kent ahalarının mu kapak üstürgüsü geldi. Biz iki kent birleşip kapak kespini zor açsak kanda, dedi. Can Şinhua Nurga Mundak dedi. Hatırcan bulun, hemimiz bir aile kişileri, Beyan kenti izdini vatkan has kespler arkalık çokum. Lüyen kent nitekle bile terakki kılıdı.
1: Kuça Şehirlik Partiya Komiteti Teşviqat Bölümünden Lü Yuen kentide turşluk birinci şuji, hizmet atırtının başlıqı Du Gaoping mundaq dedi. Yez kentlerini güllendirişinin umum yüzlük alğı siljitilişiğe geçip, işki kentdeki kadrlar ve ammının arlaşış, almaş turşi tekhimu koyuqlaştı. Ögütüş, yardan beriş, yetekleş, Kentler arasındaki pasılını bozup taşlap, öz ara yerden beriş daimli qalet kaylandı.
0: Söz aralıkıda Beyan Kenti Partiya Yaçıksın Şucisi Göher Gül Rozi Du Gaoping'ni izlep kilip, kanda kılganda kentki gayri maddi medeniyet mırasları küçük hoylısıga tekimi köp gayri maddi medeniyet mırasları türünü uğurlaştırıl buludgalık doğrusu da onun mesleğe sorudu. Daşı pütközüp yurtu kayıtkan bu daşı okuğucusunun nezirde Can Şinhua onu kol mu kol yitekligen ustazı. Du Gaoping o daim meslet soraydıgan ustazıydı. Bayram ötküzgende kent ahalarını yitekleyip edebiyat sanat numarlarını repetisiye kılganda Göhergül Du Gaoping'i yardımlaşıp yitekçilik kılışık teklif kılattı. Lüyen kentide rakamlık dihkallar kitap okuş üyü kurulgan bulup Göhergül daim kent ahalarını başlayıp kitap körgül barattı. O, Du Gaoping'in özlerine maskeliğen kitaplarını tavsiye kılıştığını soraydı.
1: Beyan kenti buğday terişten başka yine Hongshu, Serik Purçak, Kapak Katarlık özgeçe ziraatlarını teredi. Hem özgeçe ziraatlarını çördep, çoğunkur pişiklaş bilen şiğullandı. Lü Yuen kenti bazar boyunca danlık yanak östürüş setiş bazısı bulup kaldı.
0: Beyan kenti ahalisi Wang Dai Xiang mundaq dedi. Bultur buğday uğurulgandan keyin etizliqqa tezden Hongshu terdi. Lekin nurgun kişiler bu yeni ziraatni yoqtirmadi. Hongshu mayisini köçürüp tikishda butunlay adam kuchiga tayinish kerak. Adam kuchi kamchilik chog'da Lüyen kentidikler yordamga keldi. Nur Shuji bir nechta kent aholisini boshlab menga yordamlashib Hongshu mayisini etizga köçürüp tikishdi. Ular mu Hongshuni qandoq terishni o'rganib oldi.
1: Hongshu teriş muvaffaqiyatlik bo'lgandan keyin pishiqlangan Hongshu pintozisi qatorliq mahsulotlar ehtiyojni qondira olmagachqa bu yil Beyan kenti Hongshu teriqchilik ko'lamini kengaytdi. Lü Yuen kentidagi dehqonlarmu shuningga ergishib Hongshu teridi. Wang Daixiang mundaq dedi. Yana yoshlar bizga yordamlashib Hongshuni tonishtirib sotqachqa teriqchilik oilalarining ishonchi texmo ashdi.
0: Yez kentlerini güllendiriş yolunda Beyan kenti bilen Lüyen kenti öz ara yardan berip milletler ihtipaklıkı ait nurgulugan ilk aylarını barlıq keltirdi.

0: Lüyen kentindeki yeniçi dihkan Gofun Beyan kenti gayri maddi medeniyet mirasları hovlisinin mesul kağı saylandı. O, iki kent ahalarını başlap birlikte kapak askusi mis oym resmi yasıdı. Beyan kentinin miyip ahalisi alım tursun gayri maddi medeniyet mirasları hovlisi de kirimle mukmaşurdi. O hemiş hayacılangan halda Gofun minin tıkkınım deydu.
1: Çimen basırıdaki kentler bilen, kentler arasıdaki öz ara yardım veriş Beyan kenti, Lüyen kenti bilenle çeklenmedi. Bultur Çimen Bazarlık Partiye Komiteti ve hükümetinin kollaşı da bütün bazardaki 19 kent birleşip, meblağ çıkarıp, Şincan, Çişyaumen, Başkuruş, Meslihetçilik Mulazimet Çeklik Şirketini kurganda her kaysi kentler cem'i 2 milyon yuan pay koşup, köpçilikten Köpnin akıl parası ve küç kuvvetini cari kıldırıp, yıl ahırda pay koşkan kent ahalılarının emmisi payda taksimleş pulunu aldı. Bu yıl koşkan pay 5 milyon 500 milyon yuan yetti.

0: qilamiz. Hurmatli radio anglovchilar, Munbat Tuproq programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.
1: Radio anglovchilar, gulinayotgan yezi kentlarga nazar sayibimizni davomlashtiramiz. Bosh yoz mezgilda chiran oyisining chiroyisi Uchqun Sagi kentining xos mevalari pishish mezgilini kutib oldi. Kentki 40 mo yerdagi gilasdan mol hosil elishdan umid bor bo'ldi. Uchqun Sagi kentidagi gilas o'stirish bazasi 2021 yil qurilgan bo'lib, 2024 yil tunji qitib meviga kirgan ham foyda elish mezgiliga kirgan. Bu yil mevlik daraxtlar texmi baroqson uzib, mevlash miqdori ko'rinarlik eshib, mol hosil elish vaziyati yaxshi bo'ldi.
2: Yer boyligidan yuqori unumlik foydalanish uchun Uchqun Sagi kenti bog'vanchilikda istirolik o'stirish andilsi ustida faol izlanib, gilos tarixi ostiga bug'doyni kirishtirib terib, bir mo yerdan ishga ulush foyda elishni ishqa oshirib, yerlik foydalanish nisbatini unumlik o'stirdi. Növətdə gilas xas kəsbi kənddiki 30 aillik dehqan ailəsinin gilas östürüş, pərviş qılışıqa muqim türtkü bulub, yəqin ətrapta kirimini, aşırışını işqa aşırıb, amminin muqim osul elib beyişidiki xas tövrik kəsib qaylandı. Hazır dehqanlar östürüş məzgilini çıng tutub, çataş, asraş qatarlıq xizmətlərini qanat yaydırıb, gilasını əla süpətlik östürüb, mol osul elişqa bütün küçü bilən kapalətlə qılmaqda.
1: Chiranoyisning chiroyisi Uchqun Sagi kenti xizmat atirining a'zosi Arafatjon Mundoqtini. Kent partiya yig'ining yetakchiligi va turkisida biz gilos xos gilos o'stirish kasbini chuqur yil start qildik. 5 yil ilmiy parvish qilish orqali hozir mol hosil elish mazgiliga kirdik. Har mo yerdan qilgan yillik o'tirish kirimimiz 5000 yuanga yetib, 30 dehqon oilasining kirimini sijil oshirishga muqim turtki bo'lib, xos bog'vanchilik kasbi orqali yez kentlarini gullandirishga kuch qo'shdik. Kent aholisi to'xtirajab mamtimini xushal oldi mundoq dedi. Men bozda 4 mo yerga gilos ko'chib tikdim. Bultirdan boshlab mevga kirib mol hosil oldim. Bu yil Noyilik o'rmonchilik va o'tloq idorasidagi texnik xodimlarning yetakchiligida gilosning o'sishi noyilik yaxshi bo'lib, mevlash miqdori zo'r darajada oshdi. Har mo yerning yillik o'tirish kirimining 5000 yuan atrofida bo'lish mo'ljallandi. Hozir giloslar orqa-orqadan qizardi. Necha kundan keyin uzgili bo'ladi. Sayyohlarning kelib uzib, tetib yiqishini qarshi olamiz.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzike 6 metr 30 cm. Çik qavet kübülüp 3 yataqını 4 yataq kılvansınız boludu. Tianshan rəssisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisitte köp bolğanda 221% keytidu. Oxşeş külemdeki öyge seliştirğanda mekmağına güllükke texim uçum. Yataq öyü texim uçum. Tepsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincang İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Çerikti'nin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şincang Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aytıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
2: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de uçturulüdü.
1: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınızı tüketüdü.
2: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verilüdü.
1: Ten terbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
2: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızlı köreleysiz.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük sinema mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetler arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukabatka eriş pırsızdınız mı?
3: Yokluğumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
1: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kozgutudu.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
2: Şincang Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bir vasit görsüp Şincang'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
3: Mezelik tamamla yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüm gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
2: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televizya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemre boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarından Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serhil mezmunladın huzurunun.
5: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
6: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
5: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
6: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtisası.

0: tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
1: Şalının görüşke ayrılışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga ayrılışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkhanı çıkırılışıga 8760 saat gidiyordu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla Türk ısırap kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yeni qancılık bana məhz?
4: Kiləyil dəb qaldı, yeni 30 kilometrli qaldı.
3: Ah, öyge az kaldı ya kota. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Aras, balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ah, ne mersiniz bolu yurdu? Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı.
4: Dikkat kıl.
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürüm.
6: Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydı ki kılıp abdomobil heydep bir mançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
6: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğu dikmeydisiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo anlıkçılar. Şimdi Kaltız Beyiş Mahirleri sahibimiz bu içe Gülcün'a yaz sam yüzü bazırdaki Beylotu Gazır Pırçak Kuruş Koruş zavutu berip, oylu arandaki bu küçük korulgan gazır pırçaklığın kanda kılıp çoğun bazarga kirgelikini körüp kelimiz.
2: Olcan ahiyyasının sami yüzü bazırdaki oylu aran şekildeki zavut üyüde maşinalar görüldep, hüşit etrapka tarkılıp durattı. Beylotu gazır pırçak koruş zavutunun işlep çıkarışlığını yası da ham materyal toşuş, qaqlap qoruş, qurutuş, bölüp qaçılaş, ayırıp qaçılaş tertiplik elip berilip atatdi. Qorulğan çürük, təmlik gazır burçaq bu yerdin tor sırtıdaki dukallar ve tor supullarga toşılıp atatdi.
1: Beylotu gazır burçaq qoruş zavutığı kirgende oylu arandın özgertmeye salgan işlep çıkırış seyhada üsküller tez süratte aylınıp atatdi. İşçiler iş təqsimatı boyunca hemkarlaşmışlar atatdi. Bütün musabilik, akım, meşgulat kılış, ünümlülük, kolaylık idi. Şu cahideki has küçük mikro karkanı buluş süptü bilen Beylotu gazır pırçak koruş zavutti, tor sırtıdaki dukan koşulgan tor süpsidin ibaret, koş yolluk ticaret endisini kolunup, tor sırtıda öz cahini təminleş kapalı tıkılıp, torda setiş yollarını kenaytıp, mukim süpet ve yakşı bağı tayinip, zor bir türkün mukim istimalçını celip kıldı.
2: İşlep çıkarış ritmi pesilge ekşip del cayda tanışıldı. Kış pesli en enevi işlep çıkarış iktidarının yukarı pellesi bulup zakas yeterlik, teminleş ihtiyaç

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сегінған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыне аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıqçıla qalsız 5 mahirlər səyibimizin davamlaşdırmız. Sabin şəhərinin Lyumaven bazarı Saminza yeni kəndidəki baxmıçı Gönçün Jun oylısının faydalandı. 400 kvadrat metrdən artıq oylı boşluqda köktat östürmək kereksiz nərsələrini dövləb qoymay, bəlkə qeyliplaşqan çücü beqiş katki və yayıltı beqiş lapsıqı özgərdi. Tövəni köpçülükkə Gönçün Jun'un oylı aran İgilikidin qandaq paylanğalı qaqqı sözləb birimiz.
2: Gönşin Jun'nın öyüdeki çöcü beqiş katikigi kirib, qatar-qatar optimatlaşqan üskünlərinin normal yürüşüvatqallıqını, çöcülərinin yeməklik və süzük suudun bəhrimən boluvatqallıqını, meydanın rətlik həm xatır cəmikkəllikini körgülü bulatdı. Bultur o oylısı da 2000 yerlik toxu baqqan bolub, bir həptidila setilib tükügən edi. Bu yıl o bakmıcılık kölümünü kengaytıp 8400'ge yetküzdi. Mana bu oylu aranın ilgilikinin evzellikki. Etizni ilgilimeydu, çoğutuptiki bakmıcılık meydanı kuruşunun mu haceti yok. Öz oylısı da ilmi başkuruşkı tayinip kölemini kengaytti. 400 kvadrat metreden artık oylu da 8400 toxu baktı. Toxunun köpeyişi görünerlik, selinmeni kontrol kılgılı buludugan bulup, tipik kiçik oylu arandan paydalanıp zor önümge erişti.
1: Gönşin cün bakan üşkül yerlik toxu neslinin er kayısının özüge kaz alaylıki ba. Çın cavma toxusunun et için uzukluk kıymeti yok vore. Kızıl horazının peyi parkırak cogu çoğun beylu hua toxusunun göşü yumuşak dəmi özgece. Gönşin cün mundaq dedi. Hazır toxu bir kışta ilim pengi tayinizk doğru kilidu. Japa tartışkılı tayini biliş kabulmaydı. O işletken toluk optimatik su beriş, karallik, yem beriş üskünesi ozuk kılışına zelcaylı kontrol kılalaydıgan bolğaçka çocuklar tekşi yap sağlam üsüp ay buluş nispeti yukur boldi. 30 günde çocuklar tetikleşip gidiyordu. Gönşancı'nın çocuğu bekiş setiş planı inik idi. Növette 8400 çocuğu türkümlep setiş baskıçığa kirdi. Kent ahalları setip algan dinkin үйге еліп кетіп өздер бақсы болады. Бұл бір түркім чөзілерінің әрбірінің базар бағасы 28 юэнден 30 юэнге чөп болып, кент ахалдыры баққан дейкен әм өздері істимал қылалайды, әм сырқы сетіп кірімін ашыралайды. Гөншіңжін

Hürmetlik radyo anlaşılan avatkınanlar Şincan Radyo Televiziya İstansı'nı Mümbet Bırak programımız hem de deyiktanlar yezi ilgili ki yeza deyikallarla alakadar fütürladı bozsun.

Şinjan poşta başkuruş idaresi yakında Abdum Raylık yezi egeliki yez nazarı Katarlı altı tarmak bilen birleşip Şinjan mesulatlarını yığın piti yetküzüş boyca tez yetküzüş arklık dihkalarga yardım veriş dağınlık markasını yaratış hem kenaytış paliyetini kanat yaydırışını yolu koyuş lahiyesini bizip tarkıtıp çıkıdığan caydın bivasıtı yollaş ela süpetlik mesulatlarını yukur bağda setiş bütün memleketke yığın piti yetküzüşünü yadırı okulup Şinjan mesulatlarını yığın yetküzüş tez yetküzüş arklık dihkalarga yardım veriş Marksini yarattı hem de kenaytış paliyetini kanat yaydırıp yezi tez yetküzüşünün elektronluk zorlu bilen çoğunkur bağlanışını ilgiri sürdü. Yakında Şinjan 2026 yıllık kent tazlıkı hareketini resmi başlap yolu koydu. Her derecelik yezi ilgiliki yez tarmakları dikkatini kent muhit tazlıkı da asan kayıt körülgan meselelerge merkezleştirip yezi amnesini kent tazlıkını tüzeşke teşebbüskarlık bilen katnışkı yitekleb ve seferber kılıp kent muhitinin pakiz retlik tertlik buluşi kent kıyabıtının sicil güzellişi yezi istili medeniyelikinin üzlüksüz yükselişini işe aşırdı.

Yakında Şincan Derya Kıskuç Paksı'nın sünü köpeytiş Bekiş Tekniki Tetkikat Merkezi'ne Altay Vlayt'ın Köktokay Nayisi Huang Nitiyen su ambırdı resmi vivis kesildi. Şincan bu içi Tunci tuzluk suda yerlik Kıskuç Paka komçaklarının köpeytiğinden bakıdığından pen tetkikat süpüsü buluş süpüsü bilen bu merkez tuzluk suda komçak yetiştiriş şu cahide Bekiş'ten ibaret aşkışlık bir kademini besip bütün Şincan'ın Derya Kıskuç Paksı kespinin yukur süpetlik terakiyatını yadroluk tekniki tırkı bilen temelleydi. Uzaktan bu yan Şincan'ın Derya Kıskuç Paksı bakmacılıkı kereklik komçaklarının köpüntüsü Cansu, Liaoning Katarlık deniz boyudaki ülkelerden yetkep kilingan bulup, yol yırak toşuş tenerki yukur bolgaşka, kumçaklarının ziyanı uçuruşu zor, muhitku bolgan inkası küçülük bulup, bütün Şincan Derya Kıskuç Paksı kespinin külemleşken terakiyatını çekilip koygan idi. Bu kıtım, Makanlaşkan Tetkikat Merkezi'nin Köktokay Nailik İyezi İgilik İyezi İdarisi, Nailik Soda, Pen Teknika ve Sanat Uçurlaştırış İdarisi, Şincan İyezi İgilik Daşöğüsü Aymona Tibbi Şöyani, KKŞŞŞi Şincan Kumçak Yetiştiriş Merkezi Katarlı Orlar Ortak Kurgan Bulup, Dikkat Tuzluk Su Rayonunda Kıskuş Bakı Kumçak Yetiştiriş, Sağlam Bakmıçılık, Yokumluk keserliğinin aldığını iyileş tezgirleş süpütünü öztürüş katarlık, aşkışlık tekniklerde birleşip ötkelgü hücum kılışını kanat yaydırışkı merkezleştirilip, işlep çıkırış, okutuş, tetkikat, kolunuş birgevleştirilgen terakiyat endisi küçep berpa kılındı. Bunundan ilgili Şincan Yezi İgilik daha şöyü sahibine tibbi şöyeni Libin Pen Tetkikat Kolik Tipi Köktokay Nahiyeş Yüyen su mesulatları bakmışlık kespi kooperatif ile birleşip Derya Kıskuç Paksı'nı tabi suda kıştın ötközüş bakmışlık hem tabi köpeğit sınıkı ilip bağdı. 2025 yılı 10 ayda şu cahide köpeğitilgen Derya Kıskuç Paksı kumçıkının itilgen yakiten iğırlığı birdek 20 gramdan aştı. Bu Şincan'da Derya Kıskuç Paksı kumçıkının tuncu kıtım şu cahide külemleştirip köpeğitiştin ışkı aşırılgalıkların direk bağdı. Derya Kıskuç Paksı'nın ilmi nami Cunhua Tüklük Kıskuç Paksı bulup, gerçi Derya Kıskuç Paksı deyip atalısı mı? Lekin o köpeyiş üçün köçü dağın hayvan buluyor süpüte bilen. Okşaş bulmağın yetiliş baskışlarda tatlık su ve tuzluk suda nöbetleşip ilip yer oludu. Şincan'ın devletimizdeki denizden en yırak ülke. Altın rayon buluyor süpüte bilen tabi.

deniz suyu muhit kemçil en envi köpeğit şarayit azaldın itersiz idi. Lekin 3-cü qitimlik memleket bu için devlet zeminini tek şürüşki asaslanan da bütün Şincan'da birlik tutuşku maskeledigan su rayondaki sahil külümü 46 milyon modun aşkan. Bunun başka Şincan'da hazır şorluk kakas yer külümü 200 milyon mu bulup tuzluk su bakmışlıkın terakki kıldırışta